insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gülmüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgili, ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer, Berçem'e benzer. İşte öyle seviyorum seni. İşte öyle.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyum, parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

Viyana efendim. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana efendim.

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

görmezden gezdim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır, kalbimden söküttüm intiharı. Dert yalnız geçti.

Herkese günaydın. Guten Morgen. Ya her gün tatil yapıyorsunuz val. Dün de tatildi. Ben işimin başındayım. Dün de çalıştık. Ya bugün gerçekten mutluluk oranım çok yüksek. Dün de Kuzey Kıbrıs'taydık. Kıbrıs'ta çok eğlendim. O kadar eğlendim anlatamam. Sabah uyanamadım yani. Ola Nibo, nerede yedin paraları söyle diyorsunuz ya. Harbiden Kıbrıs'ta yedim dün paraları. Uzun zamandır Kıbrıs'ta para yememiştim ya. Normalde Kıbrıs'a beni çok misafir ederler. Dün para harcadım ya. İbo ve hesap ödeme. Hiç yan yana geliyor mu doktor? Mümkün değil ya. Doktor da burada. Günaydın sevgili doktorum, hoş geldin. Ya var ya, bugün efsanesin ya. Yakışıklılığına yakışıklılık katmışsın. Birazdan mikrofonu uzatacağım sana kanka. Şimdi çok güzel mesajlar var. +43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı. Şimdi biz gelen tüm mesajları okumaya devam edeceğiz. Oo, ben gelmeden gelmiş mesajlar. Teşekkürler. Şimdi benim çok sevdiğim, çok kıymetli bir savcı arkadaşım var. Mesut, o da dinliyor şu anda Ankara'da. Sayın savcım günaydın. Bana bir tane şarkı yolla kardeşim dedi. Dedim ne demek ya Mesut, en güzel şarkılar feda olsun sana yakışıklı abim, değerli dostum. Çünkü sonuçta benim çok kıymetlim. Benden bir şarkı istedi. Çok enteresan. Şu şarkıyı istedi. Bir dinleyelim Sayın Savcım'ın isteği. +43 660 130 1979 Bam bam bam bam bam bam. Mersinli sevgili Fadime günaydın. Fadime, sen şu an Viyana'da mısın? Ailene... Annen nasıl oldu canım benim ya? Umarım iyidir. Sevgili Nedim, hoş geldin. Hainburg'dan. Günaydın, Guten Morgen. Nuray geldi. Hoş geldin Nuray. Oo, günaydın Guten Morgen doktor diyor. Bana artık şarkı da yollamıyor. Dur, senin mikrofon nerede ya?

0: Herkese bir kez daha günaydın. İbocum nişanlımla arabada dinliyoruz demiş. Elif, Allah tamamını erdirsin ya. Düğüne bizi çağırın lütfen. Biliyorsunuz ben düğüne gelirsem takı takar mıyım doktor?
1: Hayır.
0: Ama beni yine çağırın ya. Benim bir arkadaşım var. Gerçekten valla maşallahı var. 4 kere evlilik yaptı. Kanka dedim ya, sana zahmet. O 4 tane geri alabilir miyim? Hepsinden de ayrıldı. Vallahi ya. Abi, tüh ya. Her sene ya. Evleniyor ya.
1: O neymiş ya 4 evlilik?
0: Yemin ediyorum 4 evlilik yaptı ya. Bir de hepsi de takılı. Oğlum bari bir tanesini takısız yap yani.
1: Vallahi tebrik ediyorum.
0: Doktor ya. Çok şıksın. Hayırdır?
1: Bugün bir görüşmemiz var.
0: Aynen.
1: Akabinde bir randevumuz var.
0: Hadi bakalım.
1: Yoğun bir gün bizi bekliyor. Hadi bakalım.
0: Doktor ya. Doktorun bugün efsane, kombini de çok iyi. Doktor. Ya çok iyi ya. Benim bir randevum vardı. Arayacağım seni kanka. Şimdi nasıl geçti tatil 19 Mayıs?
1: Vallahi güzel geçti. Biraz işlerim vardı, onları hallettim.
0: Ah, maşallah.
1: Güzel oldu yani.
0: Süper. Sevgili dinleyenlerimiz, trafikte olan, evde dinleyen herkese bir kez daha günaydın. Kimler aramızda bir görelim. Bugünün en güzel şarkıları size armağan olsun. Sence en şanslı burç hangi burçtur? En şanslı.
1: En şanslı burç aslan burcudur.
0: Değil mi? Hadi bakalım, en şanslı burcu soruyoruz. En şanslı burç hangi burçtur? +43 660 130 19 79.

0: Ne yapıyorum? Ha,
1: şimdi şöyle yemeye başlayabiliriz.
2: Gel yabani,
3: gör halimi, el bana, ben sana çok değilim. İyi ya. Musa abi günaydın, hoş geldin. Pindirinks'le güne başladık valla. Pindirinks'leri içtik. Valla doktor, içtim Pindirinks'leri. Keyfin yerinde bakıyorum.
4: Aa, ha. Bugün enerjim inanılmaz.
3: Valla beyaz şeftalili Pindirinks ve çilekli Pindirinks. Ne kadar güzel ya. Ben bugün çilekli içtim. Abi Viyana'daki tüm Türk marketlerinde var şişede, harika bir tasarım. 30 Mayıs'ta da Pindirinks'te muhteşem bir pozitif gün etkinliğim var.
4: Evet,
3: biliyorsun ki
4: yine benim katılamayacağım.
3: Yine seni niye çağırmadık biliyor musun?
4: Gelirim diye.
3: Gelirsin diye çağırmadık. Tabii ki terazi ya. Of ya, İbo ya diyor. Ya diyor ki papatya, terazi diyor. Çok şanslı diyor. Süpersin. İbo'cum bir yandan seni dinliyorum, bir yandan cam siliyorum demiş. Bahar temizliğimi yapıyorum diyor. Oh ne kadar güzel. Ya bir şey söyleyeceğim İrem. Sen niye camları siliyorsun ki yani? En azından bak hem çalışıyor gidiyor bir de camları siliyor. Olmaması gereken bir şey. Neden? Çünkü...
4: Ama güzel ya, foşur foşur.
3: O bence şöyle, benim kendi kişisel düşüncem. Bu işi yapanlar var. Onlar da ekmek kazansın yani.
4: Ha, evet olabilir.
3: Ben o boyutta söylemek istiyorum. Yani camdı, işte işletme şeyleri. Ya bu tarz şeyler bence hani çok yormasınlar. Kıyamıyorum yani onları. O yüzden.
4: Evet, yani cam silmek de zordur yani.
3: Çok zor. Bir de yazık günah, beli ağrıyacak, bilmem ne olacak. En azından işi bilenler yapsa daha iyi olur bence.
4: Yani profesyonellere bırakılabilir.
3: Bence profesyonel bir destek alınabilir. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Markette bizleri dinleyen var mı? Bintat'ta ya. Bintat'a giderim. Rafları gezerim. Pam pam pam. Bak şarkı bile yaptım Bintat'a. Şeref abi bize şarkı bile yazdırdın ya. Abi 22. Viyana'da yeni şube geliyor, tamam mı? Muhteşem bir şube. Ben oranın açılışına da bizzat katılmak istiyorum. İnşallah bir aksilik olmazsa.
4: İnşallah. Kaçıncı? Dördüncü şube mi?
3: Kanka 10. Viyana'da var. 12'de var. Cornerbrook'ta var. Şimdi bir tane daha 22. Viyana'da geliyor.
4: Yes,
3: birkaçtan daha gelecek bu arada.
4: Oo.
3: Tabii ya.
4: Bintat büyüyor abi.
3: Bak bir şey söyleyeyim mi? Slogan ne biliyor musun?

0: Valla sevilen bir huyu var. Gelen misafirleri giderken ne içersin diyor o kız.
1: Ha aynen hatırladım.
0: Çok iyi ama ya.
1: Çok başarılı ya aynen.
0: Ya biz de gidelim artık Sevilay, ne bir şey diyor musun? Çay içseydiniz.
1: İçseydiniz. Yemek de değil.
0: Çay öyle. İçseydiniz. Çok iyi ya. Ben bir tane arkadaşım var, Ankara'ya gittim İstanbul'dan. 3,5-4 saatlik normal yolculuk. Bir saatte öyle falan içinde. 5,5 saat yolculuk yapmışız. Çocuğun yanına ne diyor biliyor musun? Ne içersiniz? Şaka mısın dedim sen ya. Sen sipariş misin dedim ya. Yemek söylesene dedim bize. Biz 5 kişiyiz. Allah'ım ya ne içersiniz dedi ya. İstanbul'dan Ankara'ya gelmişim, bana ne içersiniz diyor.
1: Ama sen de şunu diyecektin yani. Önce bir yemek yiyelim, çayı sonra içeriz deseydin olurdu yani.
0: Hay çaya bana geçelim falan. Allah'ım ya Rabbim ya. Hemen ısmarlattım, öyle bir şey olabilir mi ya? Ben şimdi buradan İstanbul'dan Viyana'ya gideceğim. Viyana'daki arkadaşlarım bana ne içersin diyecek. Şaka mı bu abi?
1: Şaka gibi aynen. Olmaz.
0: Nine Ibo böyle bir şey olamaz. Ya bize yakışmaz abi. Mesela Ali abi İstanbul'a geliyor ya, Ali Süzen. Biz Akif Özcan'la ne yapıyoruz biliyor musun? Güçlerimizi birleştiriyoruz. Ali Süzen'i mesela yemeğe götürüyoruz. Ama nereye götürüyoruz biliyor musun? En uygun yere. Ali abi diyor inşallah ölmeyiz diyor. Vallahi 5 yıldır yiyoruz burada, ölmedik Ali abi. Aşkı. Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı. Şimdi kıymetli dostlar, yaz dönemine girdik ama sizlerden bir şey rica ediyorum. Herkes şu WhatsApp'ı bir hızlandırsın lütfen. Link yollayın birbirlerinize. Mesela WhatsApp linki bizim için çok önemli. Bu arada Hatay'da bizleri Songül dinliyor mu? Songül Kuru burada mıyız? Songül ses ver. Ya işte böyle. İbocuğum günaydın, sıradaki şarkıyı bana ve Mevlüt'e de yollar mısın? Abdullah İstanbul Esenler'den günaydın kral, yine efsanesin. Turgay Aydın ofiste dinliyor, herkese selam. İbocuğum ben İkizler Burcu'yum ve benim gerçekten muhteşem bir şans enerjim var demiş. İnşallah bulaşıcı olur, bize bulaştır şansını. Hilal geldi. İbocuğum arkadaşımızın 4 evliliği bence çok normaldir demiş. Aa Hilal diyor, doğru. Çok normalmiş yani.
1: Neden normal?
0: Öyle diyor, Hilal diyor, ben ne diyeyim.
1: Bize bunu açıkla Hilal.
0: Aynen Hilal. Kahraman günaydın İbocuğum. Ben de senden güzel şarkılar bekliyorum demiş. Tekirdağ'da başkomiserimiz sevgili Alparslan Yige dinliyor. Sayın başkomiserim nasılsın? İbocuğum linke tıkladım ve dinledim. Normalde linke tıklamam, öyle bir alışkanlığım yok demiş. Ama güvenilir bir link olduğunu düşünüyorum. İşte bak, insanlar bana olan güvenini gördün mü? Adam başkomiser, ben link paylaşıyorum ve tıklayıp bizi dinliyor.
1: Aynen abi.
0: Ya bu yani, çok kıymetli ya.
1: İbrahim elden kolay yetişmiyor işte.
0: Gerçekten öyle. O yüzden bizim tarafımızdan gelen, radyolarımız tarafından işte Viyana FM ya da ne bileyim Kıbrıs Türk'ten ya da Yunanistan'da Joy'dan gelen tıkla dinle linkleri gerçekten bizim için çok kıymetli. Benim yayınlarım şu anda dünyanın tam 10 noktasında karasalda yayında. Teşekkürlerimizi iletelim. Selam ben Yasemin, sıradaki şarkı bana da armağan eder misin? Tabii ki. Evet şimdi güzel bir şarkı, ben de bir Pindrinks molasına çıkayım. Bir şarkı istesene doktor, ne çalalım ya?
1: Şarkı isteyeyim abi senden hemen. Ben bu ara şeye çok taktım ya. Eller Üzer var ya.
0: O çok şey ya, çok arabesk o şu an. Ha. Bir Hamdi Ener yapalım mı?
1: Yapalım bak.
0: Bizden bir tane daha yok. Benden bir tane daha yok. Senden bir tane daha yok doktor.
1: Bak bu güzel seçim oldu.
0: Hadi benden bir tane daha yok diyenler bir radyonun WhatsApp'ına gelsin. Bakalım

0: Devam ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, trafikte olan, evde olan herkese bir kez daha günaydın. Şarkı listelerimizde bugün sevdiğiniz şarkılar olsun. Mesela Tarkan istemişsiniz. Ya ben sizin isteklerinizi çalmayı çok seviyorum. Ama böyle farklı şarkılar isteyin. Mesela ne bileyim bir Rafet Erroman isteyin. Mesela Rafet Erroman hiç istemiyorsunuz. Ya mesela bir Rafet Erroman'dan bir şarkı söylesene.
1: Yalancı Şahidim.
0: Yalancı ya. Şahidim mi?
1: Eskilerden. Daha yeni bir şey de olabilir ya.
0: Başka iste ya.
1: Aklıma ilk o geldiği için söyledim.
0: Yalan ya yeni. Ay başka ne var mesela?
1: Başka ne var?
0: Baksana ya, aklımıza şarkı gelmiyor. Ben her gün yayındayım ya. Ya mesela bir Rafet Erroman dur bakalım. Rafet Erroman hareketli şarkılar. Yapay zekaya sorayım. Bak bu şarkı çıkarttı ilk. Abi hep 90'ları çıkartıyor görüyor musun? Bak.
1: Abi çünkü yani en çok dinlenen şarkılar o şarkılar.

Çok güzel şarkı ya. İkincisi de mesela yapay zekada bu şarkıyı dile getirmiş. Üçüncü de bu şarkıda. Vallahi çok enteresan ya. Rafet Erroman'ın şarkılarından bir tanesini çalalım dedik. Hangi şarkısını yayınlayalım? Artı 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp'ı. Gelsin bir şarkı.

Artı 43-660-130-19-79. Melahat diyor ki bu şarkıyı istiyorum demiş. Hadi gönderelim. 10. Viyana'dan Melahat'ın istediği şarkı. Ne güzel ya. Ah İbo, ah İbo, adım çıktı 9'a, inmiyor 8'e demiş. Vallahi Sevilay biraz öyle oldu canım ya.

Ya benim şarkı çıktı be. Yayların şarkısı. Şimdi ben Kova burcuyum, yükselen Oğlak. Gerçekten tam bir yay enerjisi. Gülşen Yurttaş, Cihandaş. Şimdi günün sorusuyla başlayalım. Dünyada herkesin sesi kısılsaydı, yani kimsenin sesi çıkmasaydı, tek sizin sesiniz çıksaydı, ilk kelimeniz ne olurdu? Arkadaşlar hadi biraz eğlenelim ya. Hadi üzerimizdeki şu ölü toprağı bir atalım. Allah aşkına şu negatif insanlardan da bir kurtulalım. Onlara da bir yol verin. Delete basın, silin abi. Dünyada kimsenin sesi çıkmasa, tek sizin sesiniz çıksa, 8 milyar insanın sesi yok, tek senin sesin var. İlk kelimeniz ne olurdu? Gelsin cevaplar. Haydi bakalım. Dünyada tek sesi çıkan siz olsaydınız. Vallahi merak ediyorum. Duygu sen de yaz. Linz'den hoş geldin. Günaydın İbo. Davut Güloğlu'ndan bir şarkı. Lokma lokma çalar mısın demiş. Oo. Kız canın sabah sabah lokma. Ben de lokma tatlısını çok severim ya. Çikolatalı falan. Gerçi midemi yakıyor ama reflü var. Yapacak bir şey yok. Haydi bakalım, dünyada tek sizin sesiniz çıksaydı, hiç kimsenin sesi yok. Bakın ne karınızın, ne kocanızın, ne sevgilinizin, ne hoşlandığınız biri, çocuğunuzun, hiç kimsenin sesi yok. Çıt yok dünyada. Tek sizin sesiniz var. İlk kelimeniz ne olurdu? Birazdan doktora da soracağım ilk kelimesi ne olurdu. Haydi bakalım. Bağla hadi bir odaya bir ömür hapse. Çok iyi şarkı ya.

Beyza kafa dinlerdim. Oh kimsenin sesi çıkmıyor diye. Ya sadece 8 milyar insanda sadece senin sesin çıkıyor. Bunu mu derdin? Sevgili Begüm diyor ki sesimi duyan var mı diye bağırırdım demiş. Çığlık atardım dünyanın dört bir yanından sesim bana yankılanırdı demiş. Abo çılgın ya. Sevcan da bağırırdım diyor. Ne kadar çok böyle içimiz dolmuş, bağırmak istiyoruz, çığlık atmak istiyoruz. Aslında bu da bir terapinin bir parçası biliyor musunuz? Zuhal abla geldi. Zuhal abla günaydın, hoş geldin. Günaydın İbrahim. Dünyada... Bağırırdım diyor. Dünya sen mi büyüksün ben mi büyük diye. O da güzelmiş Zuhal abla. Çok iyisin cevap. İyi bir cevap. Arkadaşlar dünyada tek sizin sesiniz çıksaydı 8 milyar insanın sesi çıkmıyor. Tek sizin sesiniz çıkıyor. İlk kelimeniz ne olurdu? İlk sözünüz, ilk cümleniz artık ne aklınıza geliyorsa. Herkesin arkasından konuşurdum diyor. Bağıra bağıra demiş Cevat. Cevat ya. Özlem. Ablamın saç düzleştiricisiyle hepsini alırdım. Zaten sesi çıkmayacağı için bana bir şey diyemezdi demiş. Farklı bir bakış açısı. Niye sen ablanın saç düzleştiricisini kullanıyorsun ki? Alsana kendine bir tane. Zaten ucuz oralarda. Bu kız da param gitmesin diye geberecek vallahi billahi. Kız biraz paranı harca. Baban zengin zaten senin. Günaydın hocam demiş. Ya sen neredesin ya? İkizler kadını sevgili Meryem. Kimlerle dinliyorsun Meryem? Günaydınlar. Enerjisi güzel insan sevgili Meryem'e de şarkı da armağan etmiş olalım. Peki. Kıymetli dostlar. Haydi cevaplar gelsin bakalım. Beğendiğim, hoşlandığım kişiye evlilik teklifi yapardım. Zaten sesi çıkmayacağı için kafam rahat olurdu diyor. Aa bu da güzelmiş. Yani cevabı hayır olmuş olurdu diyor. Ya çok tatlısınız ya. Bak cevaplar nasıl yaratıcısınız siz böyle. Artı 43 660 130 19 79. İbocuğum kalbimin ritmini duyurmak isterdim dünyaya. Kalbin ritmini sesiyle beraber. Oo. Nasıl kalbin atıyor senin öyle Şenay? Ama belli zaten çünkü yükselenin akrep senin. Akrepler iyidir. Bir de koçu akrep. Abo! Yakarsınız dünyayı. Sevcan'a bir şarkı yollayayım ya. Bak bu şarkıyı yollayayım. Arada sırada aklıma geliyor. Geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor diyenlere şarkı armağan olsun.

0: Sevgili Meryem, Meryem arkadaşımız da burçlarla alakalı bir tane daha arkadaşımızı bize yönlendir ama pozitif olsun. Ya kıymetli eşi, dünyaları iyisi. Vallahi bir şey söyleyeyim Meryem, hazır mısın? Kız, kocanın burcu neydi senin, yükseleni? Bak size bir burç yorumu. Bir de bize güzel bir burç yorumu yapacak olan bir arkadaşımızı daha yönlendir. Bütün burç astrologları değiştiriyorum, programa katılacak olanları. Daha yeni arkadaşlarımıza yola çıkacağız, bilginiz olsun. Hazır mısın? Sertifika törenine eşini de getir sevgili Meryem. Ya çok iyi bir aile, vallahi çok seviyorum onları ben. Bu şarkıları da armağan etmiş olalım onları da. Derya diyor ki Almanya'nın Essen bölgesinden. Ona da sevgiler, günaydın. Almanya'nın Köln bölgesinden bizleri dinleyenler var.
1: Sende tam varken sende gölge.
0: Ya Haziran'ın 20'sinde Almanya'dayım ya. 20'si ile 30'u arası.
1: Sen bilirdin.
0: Kocam koç, yükselen ikizler demiş. Abo! Süpersiniz ya, muhteşem ikili ya.
1: Yeni kelime.
0: Bak, Meryem'in kocası koç, yükselen ikizler. Aa, bak yemin ediyorum sistem dondu, şarkılar gitti ya. Koç, yükselen ikizler, şu an bütün sistemi çökerttin yemin ediyorum ya.

0: Sabri abi geldi İsveç'ten. Kral hoş geldin. Sabri abi videoları yayınlayamıyorum ya, takılıyor. Neredesin şu anda? Kimlerlesin? İsveç, Malmö, Sabri Baba.
1: İçimde bir sıkıntı var. Yerli yersiz bir korku.
0: Ali abi bugün de mi yoktu yayında? Oo. Patron yok ya, kaç gündür yayında.
1: Olacak o bulut.
0: Patron tatile gitti herhalde.
1: Gül.

0: başlıyor.
1: Ebru hoş geldin. Nasılsın? Didem'le beraber yolda dinliyoruz İbo'cum. Bak bu da benden sana güzel bir enerji demiş. Ya doktor sen efsanesin ya. Doktor bak kendi elleriyle bana kahve yapmış ya.
0: Ne duruyoruz? Bir o zaman ne bekliyoruz?
1: Doktor ne olacak bu işler ya? Dünyada tek senin sesin çıksaydı ilk kelimen ne olurdu doktor? Var mı cevabın?
2: Şey dedim, herkes beni bir dinlesin.
1: Herkes. Nasıl olsa sesi çıkmıyor kimsenin. Cevap da yok. Ya en sevdiğim ya.
0: İnsan yanlışlar.
1: Bir tane haber izledim. Ya hem de okudum aynı haberin ertesi günde yazılısını. Diyor ki bir tane çift varmış. Sabah kadın 7'de başlıyormuş, gece 12'ye kadar hiç susmadan konuşuyormuş. Sabah 7 gece 12 hiç susmuyormuş ama. Yani evde çocuklar işi iş yerini arıyormuş, kocasını arıyormuş. Allah'ım dedim ya.
2: Abi katlanılmaz bir şey olurdu herhalde.
1: Ciddiyim ya. Baksana düşünsene sabah 7'de günaydın ne yapıyorsun, nasıl gideceğim, bugün ne yapacağım bilmem ne. Akşam gün ortası, ertesi gün hafta sonu şu çocukları bir gezdir bilmem ne falan. Nasıl?
2: Abi ben olsam bir AirPods falan takarım kulağıma.
1: Sana bir ben
2: kafamı sallayarak.
1: Kanka gelir. Gürültü engelleyici kullanırım ya.
2: Aynen.
1: Abi çok iyi ya. Ya bir şey söyleyeyim mi gerçek anlamda? Vardı benim de bir tane arkadaşım var. Susmuyor ya. Bak yemin ediyorum işte o eski hallerimden sevgili olduğumuz zamanla abi sus en sonunda düğmesini dedim. Düğmesi nerede bunun? Yemin ediyorum düğmeye bastım.
2: Power düğmesine
1: dedim,
2: basman
1: canım, sus.
2: Yani.
1: Anlamıyor musun sen? Bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı.
2: Buna maruz kalmak da kötü değil mi?
1: Keşke böyle düğmeli olsaydı. Kapatsaydık istediğimiz zaman.
2: Olsun ya kadınlar bizim canımız ya. Konuşsunlar ne yapalım.
1: Ya başımızın tacı hepsi.
2: Başımızın tacı hepsi.
1: Vallahi ya.
0: Hadi o zaman ne duruyoruz? Yürü o zaman.
1: Abi diyor ben şöyle seslenirdim diyor.
0: Ne yaparsan yap.
1: Para buldum diye bağırırdım demiş. Para buldum herkes konuşurdu. Ya Engin çok iyisin ya Almanya'dan. Engin bizi kim aracılığıyla dinliyorsun? Almanya'nın neresindensin kral?
0: Yürü o zaman.
1: Almanya'dan Engin hoş geldin. Arkadaşlar Engin'i de kaydedelim. Bak diyor ki Engin Almanya'nın hangi bölgesi bilmiyoruz. Bize yaz lütfen. Para buldum diye bağırırdım. Herkes de sesi çıkardı diyor. Nasıl? Mantıklı aslında biliyor musun?
2: Ama
1: bu para kimin ya?
2: Konuşamıyor diyorsun ama.
1: Ama bak işte o da diyor ki.
2: Ama herkes bir dönüp bakardı doğru tabii yani.
1: Benim diye demez miydi herkes? Düşünsene 1 milyon euro buldum dese.
2: Aa, o zaman ben bile konuşurum yani.
1: Çok iyi ya. Demet diyor ki İbo'cum günaydın nasılsın? Ya Demet çok iyiyim sen nasılsın? Arkadaşlarına çok selam Aylin ve sevgili Şuura için de bu şarkı da armağan olsun. Kuzey Kıbrıs dinliyor mesela 97.0'da. Dün gece Kıbrıs'ta çok iyiydi ya dün.
2: Vallahi.
1: Dün 19 Mayıs etkinliği için bir etkinlikte sunuculuk yaptım akşam. Zarfı cebime koydum en sevdiğim zarf ya.
2: Kıbrıs çok güzel ya.
1: Kanka,
2: çok seviyorum.
1: Kıbrıs'ı çok seviyorum da. Zarf beni çok heyecanlandırdı ya.
2: Yani heyecanlandırmaz mı?
1: Niye ben böyle mutlu oluyorum? Mesela dün pound kazandım mesela.
2: Şu işte
1: vergimi de ödedim.
2: Soru şu işte yani para mutluluk getirir mi?
1: Cevap, getiriyor ya ben çok işte. Mutlu oldum ya.
2: Bence de getirir para
1: tüy mutluluk. Ya paraları da dün harcadım ya. Kanka borç isteme valla dün akşam eğlence mekanında eğlendim valla.
2: Bir gecede yedim paraları.
1: Bir gece nerede yedim paraları söyle. Bir şey söyleyeyim mi? İşte Allah o yüzden bana çok para vermiyor. Bak verse var ya bir gecede bitiririm.
2: Yoldan çıkarım.
1: Yolda yürüyüşüm değişir valla. Dün çok eğlendik ya. Çok sevdiğim arkadaşım bana eşlik etti sağ olsun. Ama çok bayağı bir iyiydi ya. Şam gözlerimden belli mi doktor?
2: Evet gözlerinde bir ışık görüyorum senin.
1: Ay çok iyi ya yemin ediyorum. Dün gece uçakta var ya gözlerimden uyku akıyor. Geldim sabah şirkete otofire'a. Elemanlara baktım çalışıyorlar mı? Abi diyor ya Mahmut abi dükkanı sana mı bıraktı diye.
2: Valla onun gibi bir şey. Kendileri yok burada.
1: Vallahi ya çok iyi ya. Münih'ten dinliyorum çok iyi ya. Şu anda seni dinliyoruz. App'ten dinliyorum demiş. Ya bir tanesin Engin ya. Abi Münih çok güzel ya. Engin Münih'e gelsen bana bir kahve ısmarlar mısın ya? Sence Engin bana Münih'te kahve ısmarlar mı?
2: Sadece kahve mi, yemek bile ısmarlar.
1: Can ya. Senin için dünyayı yakarım. Kanka Münih'te çok seviliyorum biliyorsun değil mi? Salzburg'dan Münih'e geçiyorum 2-2,5 saat. Orada benim çok çok dostum var, kankalığım var. Radyoda abi var ya, Ali Süzen bana ekstra euro ödemesi lazım. Ödemiyor. Seviyor beni ama ben her yerde ne yapıyorum biliyor musun? Mesela bak, Engin hemen App Store'dan dinliyor ya. Engin en yakın 5 arkadaşını şimdi daha dinletecek bizi.
2: Oo, hadi
1: böylece
2: bakalım.
1: Aynen.
2: Hadi bakalım.
1: İşte Fatma Gül, Münih çevremiz çok gelişti. Bizim Serpil'in sevgilisi var bir tane, Alman çocuk. O da o kadar sevgili, durdu git Alman'la sevgili olmuş. İbocum diyor, çocuk diyor benim diyor kahrımı çekiyor. Kimse çekmez diyor benim kahrımı.
2: Hmm, haklı o zaman Serpil.
1: Serpil'in kahrını var ya, yemin ediyorum annesi babası çekmemiş. Allah.
2: Burcu ne?
1: Burcu Akrep. Ama dünya tatlısı, bir güzellik var, kalp krizi geçirirsin. Allah. Ama işte Alman sevgilisi bizim Rudy kardeşimiz, canımız. Abi Rudy var ya, bütün parasını yedi kızın ya. Oğlum dedim, hani Alman usulü yapıyordun sen? O gün böyle anlatıyor, gülüyor. Almanca da bir... Haydi bakalım. Allah Allah. Doktor yapıştır yuraları. Kanka bak, ben dün böyleydim bak.
2: Şu an herkesin görmesini isterdim.
1: Yemin ederim masanın üstüne çıkıyorum ya. Allah Allah. Yapıştır yandan yandan. Gitti poundlar be İbo.
2: Gitsin be, para gelir.
1: Haydi Kuzey Kıbrıs, burada mıyız? Yayınlarımız Kıbrıs'ta 97.0. Kanka dün gençlerin olduğu etkinlikteydim. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kıbrıs'ta çok güzel geçti. Sunumumu yaptım, gençlerin etkinliğine katıldım. Abi gençlerle eğlenmek var ya, beni 20 yaş gençleştirdi biliyor musun?
2: Abi biz de genciz ya.
1: Abi ben 40 yaşındayım. Bakalım. Gençler 20 yaşındaydı, dünkü gençler. Abi aralarına bir atladım. Oo abi diyor, sen 10 numarasın ya. Çıldırdım dünya.
2: Taş çıkartırız.
1: Kanka
2: ya.
1: Ceketi mekete çıkarttım, fırlattım valla. Sen beni gör. Yunanistan'da Kiraz Festivali var. Oraya da davetliyim. Arkadaşlar Yunanistan'daki Gümülcine ve Kavala'daki dostlara selam yollayalım. İbrahim Elden Gümülcine'ye geliyor. Hazır mısın Yunanistan? Seni niye çağırmıyorum biliyor musun doktor?
2: Gelirim diye. Ama gelemiyorum zaten. Vizem yok.
1: Ayarları sana vize ya doktor.
2: Çıkaracağım vize ya ben de.
1: Münih'ten Engin, ne işle meşgulsün sevgili Engin'e? Bu şarkı darman olsun. Çok yürüdüm ama ne buldum. Abi var ya, dün çok eğlendim ya, Allah'ıma şükürlü. Valla ne patron stresi ne müdür stresi kaldı. Bir yandan Ali abi, bir yandan Akif çok üstüme geldiler. Valla dün bir stres attım. Hep inandım ama ya benim çok tatlı patronum var, yakışıklı. Ama biraz böyle kahrı çekilmiyor ya.
2: Peki biz şeyi ne yapacağız ya?
1: Ne canım?
2: Bu Aşkın Sesi turnesi yapacağız mı?
1: Evet, Aşkın Sesi Türkiye turnesi var. Sonra Avrupa turnesi var.
2: Hmm, bakalım.
1: Pindirix'li ama. Pindirix ana sponsorum,
2: tabii
1: evet.
2: Tabii ki Pindirix'siz olmaz.
1: Abi Pindirix'siz nefes alamam ya. Ay Akrep böyle, gerçekten böyledir. Böyle bir adam demiş. Vallahi bilmiyorum Meryem. Senin kahrında enişte zor çekiyor canım. Ya hocam gerçekten gençler derken, genç olan biziz demiş. Depresyona, çoğu depresyona giriyor demiş gençlerin.
2: Doğru söylüyor. Bence de biz hala genciz ya.
1: Değil mi? Yaşlı gibi hissettiriyorsun bizi de kendine. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben yaşlı değil de biraz böyle yaş almışım ya. 40 abi ya. Eskiden 40 dedikleri, ooo ne kadar büyük derdik.
2: Ben de 36 oldum.
1: Sen zaten bitmişsin ya. Sen üzerine toprak atacağız seni ya doktor.
2: Ama ben hala kendimi böyle 25 yaşında hissediyorum.
1: Ben de. Şimdi WhatsApp'ıma gelen mesajlar da var. Bu arada Pindirix İbrahim Elden'i sunuyor. Pindirix'te güne başladık. Çok da güzel gidiyor. Varsa mesajınız gönderin lütfen.

Şimdi çok kıymetli astrolog arkadaşım Özge Konak da dinliyor. Özge günaydın, birazdan sana bağlanacağız. Ya hocam gerçekten gençler süper demiş. Meryem çok teşekkürler. Meryem ve yakışıklı kocası için gelsin gününüz harikası. Meryem bir selfie atsanıza ya. Meryem hakikaten sabah şükür namazı kıldın mı kız? Böyle bir kocan var. Allah'ıma şükürler olsun dedin mi ya? Ya patron bir tane ya. Benim kaç tane yakışıklı patronum var? Adam çeker, her lafı, her sözü ayrı. Otofire. Mahmut abim de burada. Her çarşamba olduğu gibi yine sabah 6.45'te işinin başında. Mahmut abi var ya, efsane. O bir efsane ya. Meryem ve kıymetli eşi için gelsin şarkılar. Buyurun.

0: Hocam diyor, asıl diyor kocam kılsın diyor şükür namazı. Benim gibi birisiyle evlendi demiş. Doğru. Allah süpersin ya. Ben niye kılıyorum demiş. Kızım Allah rızası için yine kıl. Ya Meryem çok komiksin ya. Hem koç hem ikizler demiş. Bunu yaşamayan bilemez. Oo.
1: Doğru söylüyor. Ben de öyleyim. Koç ikizler.
0: Yaka mı silkeletiyorsunuz?
1: Ya biz var ya enerji doluyuz
0: ya. Ya biz var ya yemin ediyorum bu dünyaya boşa gelmişiz ya.
1: Biz olmasak bu dünya çekilmezdi ben o
0: vallahi,
1: kadar söylüyorum.
0: Valla ne diyorsun ya? En sizin çekilmeyen burç diyor ama.
1: Kim diyor onu?
0: Meryem.
1: Aha Meryem.
0: Hocam diyor onu gel bana sor diyor ya. Çok iyi ya.
1: Ben de koça ikizlerim bu arada.
0: Valla. Abi teşekkürler hocam. Doktor tanımak güzeldi seni.
1: Değil mi?
0: Cansın ya. Ya bir şey soracağım. Böyle günün sorusunu soralım dinleyicilerimize. Yani şöyle soralım. Erkek ve kadın ayırt etmeden herkesin böyle bildiği bir soru mu bilmiyorum ama mesela bugün en çok çalışan şeyi soralım, hayvanları soralım. Bu hayvan çok çalışıyor ya. Gece gündüz çalışıyor.
1: Hemen gelecek cevapları,
0: cevapları
1: söyleyeyim
0: bakalım
1: sana.
0: En çalışkan hayvan hangisidir?
1: Söyleyeyim mi?
0: Hayır sen söyleme doktor. Soruyu dinleyicilerimize soruyoruz. Artı 43 660 130 19 79. Oo çilekli pasta günaydın. Seni bu saatte bulmak ne güzel canım benim. Radyoyu açtım. Yine burçlar. Aynen. Sen süpersin aynen. Ama bu da var ya tam enerjik dolu bir arkadaşımız ya. Çilekli pasta ya.
1: Adı gibi çilekli pasta.
0: Hadi çilekli pasta ve sevgili Meryem bakalım bilecek mi? Sevgili Nuray hoş geldiniz. Papatya hoş geldin. Kıymetli arkadaşlarımız en çalışkan hayvan hangisidir? Bu hayvan gece gündüz çalışıyor ya. Hadi bakalım.

0: kapı yuttuk.
1: Hadi bakalım cevaplar gelsin. En çalışkan hayvan hangisidir? Cevaplar arasında çok komik cevaplar da var. Sevgili Duygu. Hocam. Vallahi cevabın da geldi birazdan. Ama bildiğimiz cevap değil. Zuhal ablam. Acaba mı bilemiyorum yani. Hayır. Sevgili Gaye hoş geldin. Bak doktor ne cevaplar var ya. Duygu diyor ki eşekler mi demiş. Ondan Zuhal abla karınca olabilir mi demiş.
2: Evet karınca başarılı.
1: Bakalım karınca diyen Nuray Southside Piercing olabilir mi demiş.
2: Nuray ben Nuray'a katılıyorum.
1: Günaydın Guten Morgen İbo günaydın doktor demiş. Nuray günaydın. Çok teşekkürler.
2: Günaydın canım.
1: Barış Manço'dan benim sana gönlüm var gibi gibi bunu çalar mısın demiş Şenay. Şenay sabah yürüyüşüne çıkmış. Sporunu iyi yapıyor vallahi.
2: Aynen aynen sporcu belli.
1: Yeni saç modelini çok beğendim demiş bu arada. Bak güzel mi?
2: Senin mi?
1: Benim tabii kimin? Şenay'ın olacak hali yok. Ya doktor ya alemsin yemin ediyorum. Aa daha çalışkanı var demiş. Karıncalar olabilir mi? Onlar çok çalışkan diyor. Duygu sen bütün hayvan alemini saydın. Sen bir tane istiyoruz tamam mı? Sadece bir tane.
0: Ay içim buz.
1: Özge bizi dinliyor mu şu anda? Sevgili Özge Koçak hazır mısın Özge? Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Artı 43 660 130 19 79. En çalışkan hayvan hangisidir? En çalışkan hayvan sizce hangi hayvandır? Ya gece gündüz çalışıyor ya. Ya var ya süper ya. Cevaplar geliyor. Bilenler arasında bir dinleyicimizi, İstanbul'daki dinleyicilerimizi spa'ya yollayalım. Bir dinleyicimizi Kıbrıs'tan dinliyorsa kahvaltıya, Yunanistan'dan dinliyorsa bir dinleyicimize de güzel bir sürpriz bir hediye verelim. İstanbul'daki dinleyicilerimiz çok şanslı konsere gönderelim onları. Eskişehir'de olan bir dinleyicimi konsere yollayayım. Haberiniz olsun Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde konserler var yollayabilirim.

0: Şimdi çok cevaplar var. Arılar gece gündüz çalışır. Arı vız vız vız.
1: Arı vız vız vız.
0: Gerçekten çok kötü bir sesimiz varmış. Bunu da öğrendim ya. Kanka biz sadece konuşalım ya. Şarkıda gitmiyor sesimiz.
1: Değil mi?
0: Vallahi.
1: Hele benim.
0: Bal arıları çok çalışır diyor. Hem sürekli çalışıyor hem de bize sağlıklı bir besin üretiyorlar demiş. Bak ya. Ya sen çilekli pasta tüh ya.
1: Vallahi var ya. Evet.
0: Yemin ediyorum var ya, çilekli pasta bu işin zirvesi ya.
1: Aynen, şu an acayip aydınlandım.
0: Vallahi süper. Bak Dilek de geldi. Dilek bakalım ne cevap gelmiş. Günaydın İbrahim. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Sen neredesin Dilek? Geldiniz mi siz Türkiye'ye? Yakışıklı kocanla. Allah'ım bu var ya, buldunuz yakışıklı kocalarınızı. Vallahi billahi Allah'ımıza şükürler olsun diyorlarmış. Elim işte kulağım sende demiş. Ya bir tanesin ya. Gerçi Antalya'ya geleceklerdi onlar. Artı 43-660-130-19-79. O da değilse bir cevabım daha var diyor. Sivrisinekler demiş.
1: Evet. Yaz aylarının
0: Çok çalışıyor ya. Var ya, duygum müthişsin yemin ediyorum ya.
1: Vallahi bu arada çok güzel cevaptı ya.
0: Yaratıcı cevaplar.
1: Aynen.
0: Bence hocam arıdır diyor. Arı Meryem. Çok teşekkürler. Hepsi gerçekten boğaz için çalışırken gerçek anlamda arılar, arıların kraliçesi çok çalışıyormuş. Öyle mi? Kraliçe arı. O çalıştırıyor ya.
1: Kraliçe arı çalıştırıyor ya.
0: Öyle biliyoruz ya.
1: O adı üstünde kraliçe.
0: Kraliçeler çalışır mı ya Meryem? Çekirge olabilir mi demiş. Çekirge.
1: Çekirge sıçrar ya. Çalışmaz.
0: Öyle mi?
1: Bence öyle.
0: Sevgili kıymetli Engin, Münih'ten gecikme için özür diliyorum. Estağfurullah canım kankam ya, ne demek. Kahve için seve seve tabii ki ısmarlarım demiş. Adam ya, gördün değil mi ya? Gördüm, bak ne ısmarlamazdı.
1: Ama ben yemek de ısmarlar demiştim ama yemek hiç bahsetmemiş.
0: Ya ben kolay bir işte çalışmıyorum demiş. İş anlaşılması çok zor bir işte çalışıyorum. Hayırdır ya? Ne iş yapıyorsun Engin?
1: Nasıl bir iş ya?
0: Torna tes... Ne diyor?
1: Torna tesviye. Teknik.
0: Teknik. Anlar mısın?
1: Baba mesleği.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Allah kolay. Ben yapabilir miyim torna tesviye falan?
1: Ya artık makineler yapıyor. Sen yapmıyorsun ki, bilgisayarla.
0: Valla.
1: Tabii teknoloji.
0: Ya ben hiç ağır bir işte çalışmadım ya. Beni bir hafta çalıştırsanıza ne olur. Rotom dinliyor mu? Bu mobilyaları ben taşıyayım ya. Valla bir şey söyleyeyim mi? Bak Rotom ailesi. Bilmiyorum Kadir abi dinliyor mu? Haydar dinliyor mu? Sevgili Yavuz abi falan. Abi beni bir hafta çalıştırın ya bu işlerde. Şöyle ne bileyim, koltuk taşıma. Montaj işleri.
1: Ponçik bedeninle.
0: Ponçik bedenimle böyle. Bana bu matkabı da verin abi. Dırt. Bu işler benim işim ya.
1: Bak sen bir hafta diyorsun ya, sen orada bir gün çalış, bir ay kendine gelemez.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Aynen öyle, kolay değil.
0: Yok daha var ya demiş. Benim modum tatile hazır. Oo, tatil modundaymış Dilek. Vallahi süpersin ya. Dilek, nerede yedin paraları söyle. Nerede yiyeceksin euroları söyle. Vallahi gel kadınlar matinesine cumartesi eğlen, kafanı dağıt. Mersin yakın Antalya'ya. Kaç saat ya Antalya Mersin? Bilmiyorum ama.
1: Çok değil ya.
0: Çok yakın. Değil ya. Ya hocam kraliçe için çalışıyor. Doğru okur musunuz demiş. Ha, arılar diyor kraliçe için çalışıyor diyor. O yüzden en çalışan arı. Ya idare et Meryem ya. Meryem ne zaman yayına geliyorsun? Bahçeli Evler Stüdyosu'na gel bir gün. Artı 43-660-130-19-79 İstanbul Bahçeli Evler'de Otofire'dan bugünkü yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bahçeli Evler Kadir Has AVM-3'teyiz. Buyurun gelin. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Harbiden var ya, modum çok yüksek ya. Kıbrıs bana iyi gelmiş değil mi?
1: Kıbrıs sana... Bayağı iyi gelmiş. Gözlerindeki o parıltıyı ben görebiliyorum yani.
0: Ne diyorsun ya?
1: Zaten enerjiksin. Yerinde duramıyorsun.
0: Baba dün çok eğlendim ya Kıbrıs'ta. Vallahi var ya. Sen beni dün görseydin var ya, derdi ki. Lan bu adama ne olmuş bu adam? hiç cool takılmadım kral. Hani biliyorsun benim bir girişim var, cool, işte karizma. Abi umurumda ceketi attım diyorum yere.
1: Direkt dağıttık diyorsun.
0: Dağıttım
1: ya.
0: Abi dün var ya.
1: Abi en güzeli ya.
0: Dün yemin ediyorum dağıttım ya. Abi gençler var ya, bu 20 yaşındaki gençler. Bir de beni gaza getirdiler onlar. Aralarını aldılar, böyle şey var ya. Çember tuttular. Ben böyle var ya, aşırı yani, söyleyeceğim ne yaptığımı. İnşallah videoyu çekmemişlerdir. Sabah bütün Kıbrıs'ta keşfetleyim.
1: Aman aman aman.
0: İki koltuk taşıyacağım diye ne demiş? He, Çilekli Pasta diyor ki iki koltuk taşıyacağım diye adamlara sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve akşam yemeği ısmarlatırsın demiş.
1: Çok haklısın. Günlük Çilekli Pasta.
0: Çilekli Pasta ya, diyor ki günlük yemeğinden fazla çıkar diyor.
1: Çilekli Pasta olayı çözmüş.
0: Çözdü ya. Ama gerçekten ağır bir işte çalışmak isterim ya. Ne olur bir hafta beni ağır işte çalıştırın ya.
1: Abi bak, çok uzaklarda aramana gerek yok. Burada akşama kadar arabayı yıkarsan.
0: Aynen ha.
1: Perişan olursun yani.
0: Değil mi? Ambulansı hazır tutalım o zaman İbrahim diyor. Senin için. Allah korusun diyor. Başına bir şey gelir falan. Dilek diyor ki ambulans tutalım kapıda, hani koltukları yukarı çıkartacağım ya. Allah Allah, o kadar mı dayanıksız ve güçsüzüm ya? Bana kaç para verirler günlük mesela bir taşıma işinde? Bu işlerde kaç para var?
1: Yani genelde günlük yevmiye usulü çalışıyorlar diye biliyorum ama.
0: Günlük ya.
1: O değişir yani performansa göre diye düşünüyorum.
0: Bana ne kadar verirlerse ben mutlu olurum bir gün için.
1: Yani.
0: Ya taşıyacağım bir koltuk takımı, bir yatak odası, bir yemek odası, sandalye, masa.
1: Taşımakla bitmiyor ki, bir de onların kurulumu var.
0: Onu da ev sahibi kursun canım.
1: Ya.
0: Olmuyor mu?
1: Tam hizmet. Ayarları var vesairesi var. Çok zor işler.
0: Ayar ya. Bizim işimiz ya.
1: Sen ayarı verirsin
0: ben
1: orada.
0: Ben ayarı veririm ya. Bayramdan sonra geleyim demiş hocam. Gel valla Meryem ya. Bayramdan sonra biz yokuz çünkü. Bugünlerde geleceksen gel, çünkü bayramdan sonra ben yokum. Bayramdan sonra nerelerdeyim ya. Kulaklıktan dinliyor sporda. Ya bir tanesin Zuhal ablam ya. Bak diyor ki elim ve kulağım diyor. Çok iyisin ya. Abla neredesin sen? Sporda mısın? İyi ki varsın ya Zuhal ablam ya. Çocukları da evlendiriyor. Kocaman olmuş çocukları. Gürcan abinin kıymetlisi. Evet. Hayatının anlamı. Aldığı nefes. Ya böyle bir aşkları var. Rafet Erroman düğün şarkıları, dans, hepsini biliyorum.
1: Vay. Sen düğünde vardın herhalde o zaman.
0: Yok canım yani. Düğünde yoktum da. Sonradan öğrendim.
1: Olmuş kadar oldum.
0: Olduk o valla. Enerjini Mersin'e sakla İbom demiş. Oo. Nuray abla diyor ki enerjini Mersin'e sakla. Bu cumartesi günü valla bir şey söyleyeyim mi? Dün Kıbrıs'ta bütün enerjimi attım ya. Tüh ya.
1: Konum atalım da gelsin buraya.
0: Gel ya, konum atalım.
1: Sen
0: gel.
1: Sen neredesin kaç gündür ya?
0: Ya bak, Rotom'dan Haydar geldi. Bursa'dan selamlar diyor. Ya Haydar, bir şey söyleyeceğim kanka. Beni işe alsana. Valla para istemiyorum ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben iki tane koltuk takımı çıkarsam Rotom'dan. Şimdi Viyana'da hizmet veriyorlar ya. Ben şimdi gitsem mesela kurulumunu falan arkadaşlar yapar. Çok güzel olur be. Dilek diyor ki sana ambulans tutarlar kapıda diyor, başına bir şey gelir. İbocuğum iki koltuk taşıyacağım diye adamların sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve akşam yemeği daha pahalıya gelir diyor çalışma saatinden.
1: Karın tokluğuna çalışmak diyoruz buna.
0: Vallahi ya. Sen gel diyor Viyana'ya. Ben seni diyor çalıştırırım diyor. Oo. Haydar. Rotom. Rotom'un kıymetli sahiplerinden de öyle, abilerimizden. Kadir abim nerede ya, Haydar abim? Sen gel Viyana'ya, ben seni diyor çalıştırırım demiş. Vallahi çalıştır beni Haydar ya. Sırtıma yükleyin koltukları. Hayatım boyunca hiç ağır işte çalışmadım ya. O yüzden merak ediyorum. Vallahi hani ne bileyim, inşaat sektöründe olur, tuğla taşırız. İşte ne bileyim, koltuk taşırım. Başka durusal yıkamada halı yıkarım. Ondan sonra Bintat süpermarketlerinde ürünler geliyor ya böyle kamyondan indirip evet, taşırız falan. Ne bileyim abi. Ezin beni.
1: Ben diyeceğim gel bizim oraya ama bizim orada da çok
0: Yok kanka, yani. Yok aman.
1: Benim personelim bile çalışmıyor yani. Yani çalışıyor da.

0: Harika, neredeymiş
1: bak, vallahi bak. Son 2 yıl boyunca ben bu işi yaptım.
0: Çok iyiymiş.
1: Patron bana ne dedi biliyor musun? Abi sen beni güldür, sen beni eğlendir yeter. Yani bak ciddi söylüyorum. Senin dedi enerjin bana geçsin yeter. Ali abi de kıymetimi bilmiyor, öyle hava atıyor bana. Adam beni 2 yıl yemin ediyorum maaşımı gün birinden birine öderdi. Bak yemin ettim ha, bu yaşanmış bir, Turgay'a sor, ölmemiş.
0: Vay be.
1: 2 yıl boyunca bankaya gidiyorduk, sporumuzu yapıyoruz. Sonra ben sıkıldım, ben bıraktım işi.
0: Herkesin hayalindeki iş bu bence.
1: Kanka,
0: ben sana söyleyeyim.
1: İşi de ben bıraktım biliyor musun? Abi dedim bu iş bana göre
0: ben
1: değil.
0: Ben artık seni güldüremiyorum abi.
1: Hayır bu iş bana göre değil dedim. Ne oldu dedi, sıkıldım abi dedim. Bir şey yapmıyorum ki burada. Çünkü ben çalışmadığım bir şeyin parasını almak istemem.
0: Ya öyle tabii canım. Herkes sevdiği işi yapmalı ya.
1: Aynen öyle ya. Şey gibi, Kemal Sunal'ın Mazlum'u getirin gibi. Mazlum'u getirin bana.
0: İbo'yu getirin.
1: İbo'yu getirin. Çok iyi ya. Sen kahvaltı yaptın mı?
0: Yaptım.
1: Valla. Bozmadım hiç kendimi. Haydar abi Bursa'daysan konum atalım, gelsene ya. Sence Haydar gelir mi buraya?
0: Gelir. Bence... Oradan Bivins'e şeye, Feribot'a 2 saati burada yani.
1: İbo biz evlenirken sen daha süt içiyordun demiş. Zuhal abla.
0: Çok iyi ya.
1: Abla ya sağ ol ya. Abla sen kaç yılında evlendin? Sana günlük koltuk taşıtmadan 50 euro demiş.
0: Fena para değil, bence gidilir.
1: Ha, taşıtmadan değil, taşımada diyor. Ben de taşıtmadan anladım.
0: Taşıtmadan niye para versin adam abi?
1: Sana diyor günlük koltuk taşımada 50 euro diyor. Oo. Ha, bir tane koltuk mu? Yoksa full evin bütün koltukları mı?
0: Bence akşama kadar taşıtırlar abi.
1: Oturup konuşmaya da diyor 100 euro sana. Oo. Muhabbet ya, bak yakışıyor demiş. Bir şey söyleyeyim mi? Diyor ki koltuğu taşı 50 euro. O koltuğu taşıdıktan sonra, kurulduktan sonra üzerine oturacağız koltuğu. Sohbette de bir 100 euro. Abi tamam ya.
0: Günlük 150 euro hiç fena değil.
1: Maaşın nasıl ya diyor. Vallahi adamsın ya. Bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten çok iyi ya.
0: Abi ben de gelirim bu arada.
1: Ha?
0: Sıkıntı yok. Bir ucundan da ben tutarım koltuğu.
1: Diyor ki Aydar az önce maaşın diyor nasıl yatıyorsa sen de öyle yatmışsındır demiş. Ya Aydar abi çok güldürdün bizi ya. Şimdiki o bahsettiğim patronum da şu an Radyo 45'liğin sahibi.
0: Aa, selamlar o zaman.
1: İsmail'im ya. Allah abi razı olsun ya valla. Çok çok bana çok, o beni bu dolarları euroları o alıştırdı. Vallahi bak adam ya. Beni şimdiki radyosuna istiyor, ben gitmiyorum. Allah. Bana beni her zaman istiyor da ben gitmiyorum.
0: İşte artık çalışacağın için istemiyorsun.
1: Aynen, şu an beni çalıştıracak yani.

0: Ben diyor bir karton kaldırdım, belim tutuldu demiş Dilek. Oo vallahi Allah şifalar versin. Ya çok yorulursam Haydar yardım eder bana. Kadir abi elin bir yandan Kadir abi tutar, bir yandan Haydar tutar, bir yandan Yavuz abi. Hatalı kim diye sorma, o sensen eğer. Baştan dibe vurmuşsan eğer, bir de kırılmışsan eğer. Pindirings İbrahim Elden'i sunuyor. Doktor, Pindirings'le ilgili bir özellik söylesene.
1: Şekersiz, glutensiz abi.
0: Adamsın ya. Şekersiz ve glutensiz Pindirings, Viyana'daki tüm Türk marketlerinde. Arkadaşlar 30 Mayıs'ta Viyana'dayım. Gerçi ben bir gün önceden de geleceğim ama 30 Mayıs'ta Pindirings'le harika bir gün geçireceğiz. Bakalım mavi takım mı kazanacak, kırmızı takım mı? Sürpriz hediyelerim olacak o gün. Haberiniz olsun. İkinci Viyana'da olacağım etkinliğim. İkinci Viyana'da. Hazır mısın ikinci Viyana? Orada yarışmacılar da oldu. Yarışmacı alamıyorum. Araya çok böyle işte sana şu kadar euro bizi de al. Nine. Euro'yu çok severim ama alamam. Böyle de bir adamım biliyor musun?
1: Aynen.
0: Bak euro'yu çok seviyorum. Euro'ya ihtiyacım var ama cebime koyarlarsa bir şey yaparım. Abi bak en sevdiğim ne biliyor musun? Çaktırmadan böyle zaten.
1: Sıkıştırıyor kimse görmeden.
0: Kimse görmeden.
1: Kimse görmeden.

0: Ne olur Viyana'ya geldiğim zaman kimse görmeden yapın ya. Zuhal abla kaç yılında evlenmiş biliyor musun?
1: Kaç?
0: 96 yılında. Nasıl ben süt içiyorum abla ya?
1: Ben süt içiyormuşum.
0: Sen süt içiyorsun. Sen kaçtasın?
1: Ben 90'lıyım abi. İlkokul 1'e gidiyordum ben o zaman.
0: Kanka sütü sen içiyormuşsun.
1: Bütün her şey ortaya çıkıyor.
0: Zuhal abla evlenince sen daha böyle...
1: Harbiden sütü yeni bırakıyormuşum
0: sütü daha. Sütü daha yeni. Sütten daha yeni kesiliyor.
1: Sütten kesildiğim yaşta.
0: Ben daha 10 yaşındaymışım. Kanka ben 13 yaşında radyoya başladım. Nasıl süt içiyorum? 13 yaşında ben TRT İstanbul Harbiye stüdyolarında koridorlardaydım. Ha, abla hayırdır ya? İbocuğum Viyana'da hangi bölgeyi daha çok seviyorsun? Seni oraya götüreceğim demiş Şenay. Ya Şenay ben Viyana'nın her bölgesini çok seviyorum canım. Beni çok kırdın bu arada demiş. Benim saçlarım orijinal. Bu arada göz de lens değil demiş Şenay. Kızım sen hala oraya takıldın. Of, çok takıntılı ya. Havalimanından seni kim alacak demiş. Şu anda beni alacak kimse yok Şenay ya. Sabah 9.30'da ineceğim Viyana'ya çünkü. 30 Mayıs 29'unda ineceğim. Arkadaşlar 29 Mayıs'ta Viyana'dayım. Murat abi bu sene almayacak çünkü Ahmet'e söz verdim Ahmet. Murat abi ne oğlu. Babam hep Viyana'ya gelince seninle ilgileniyor bizimle ilgilenemiyor diye. Tamam lan dedim sana söz Ahmet. Babanı aramayacağım. Nasıl? Güzel. Kimseyi aramıyorum abi. Viyana'ya geleceğim ve kimseyi aramayacağım. Nasıl?
1: Abi bence havalimanında seni beklerler ya. Yıkılır orası.
0: Kesin de öyle sabaha karşı gelirim.
1: Sabaha karşı. Pankartlarla karşılarlar seni.
0: 3-5 saate ancak gelirim demiş İstanbul'a. Gel gel kesinlikle bekliyorum. Haydar'ım İstanbul'a gel hem doktorla da tanıştırırız. 5 saat sonra gelirim diyor. Saat kaç? Kaçta gelmiş oluyor?
1: Yani
0: 6'da.
1: 4 gibi falan
0: 4-5 gibi. Müsait olur musun doktor?
1: 4'te bir randevum var. 6.30, 7 gibi müsaitim ben. 2'de de başka bir randevumuz var beraber.
0: Aynen 2'de.
1: Bugün acayipiz ya.
0: Bugün yoğunuz yoğun. Ya. Ama ben Haydar'ıma zaman ayırırım.
1: Tabii ki ya.
0: Gerekirse gelsin. İkinci işimi iptal ederim. Abi Haydar benim için önemli.
1: Önemli
0: sen
1: de.
0: Haydar benim... abiyi çok böyle hafife
1: ama
0: alma.
1: Ama benim ikinci randevumu iptal etme
0: sen
1: durumum
0: gelme
1: yok.
0: Sen gelme kanka. Ben Haydar abimi yemeğe götüreceğim.
1: Çaylar benden akşam.
0: Çaylar mı? Bugün UEFA finali varmış diyor. Ne çok taraftar gelmiş diyor. Oo doğru. Her yer kilit bugün. Oo,
1: İstanbul'da mı?
0: Aston Villa taraftarları her yerdeymiş.
1: İstanbul'da mı?
0: Tabii tabii. Şeyde eyvah, Beşiktaş'ın stadında. O yüzden o tarafta buluşmayalım Haydar abi. Sen şeye gel Bahçeli evlere.
1: Medeniyetin merkezine doğru gel abi.
0: Aynen ya. İbocuğum saat kaçta geleceksin Viyana'ya demiş. Arkadaşlar Perşembe günü geleceğim ya. 29 Mayıs'ta notunuzu alın. 29'unda geliyorum. Artı 43-660-130-19-79. Doktor diyor ki Viyana'da kimse seni almaz. Hadi bakalım iddiaya girdik. Giriyor musun 100 eurosuna?
1: 100 eurosuna. Giriyorum abi. Tamam. Kimse almaz seni.
0: Kimse almaz diyorsun. Tamam 100 eurosuna girdik. Arkadaşlar doktorla 100 eurosuna iddiaya girdim. Dedim ki Viyana'da ben çok seviliyorum. Viyana'da Murat Erdatlı hariç, Murat abi benim canım kalbim ona söz verdim onu aramayacağım. Murat abinin dışında beni kimse almaz diyor. Hadi bakalım.
1: Kaçta ineceksin oraya?
0: 9.30'da.
1: Yok abi herkes işinde gücünde nasıl alacaklar seni?
0: Hadi girdik iddiaya.
1: Hadi bakalım.
0: Viyana Havalimanı'nda 29 Mayıs'ta bakalım 9.30'da İbrahim Elden'i kim alacak?
1: 100 lira da çokmuş ya.
0: Bir şey değil hadi.
1: Kalbim sıkıştı.
0: Girdik bir kere. Hadi bakalım şimdi mesajları göreceksin bak. Hadi WhatsApp'a arkadaşlar yazın da bu doktor görsün. Kimse yazmıyormuş.

Günün şarkısını sevgili Özge için de armağan edelim ya. Astrolog arkadaşımıza bir şarkı yollayalım. Dur, toplantıya girmeden bir şarkı yollayalım ya. Şimdi toplantıya girecek olan sevgili astrolog çok kıymetli sevgili Özge Koçak için. Özge nasılsın? Günün çok güzel geçsin. Günün en şanslı burcu acaba hangi burç? Ben bir kova burcuyum ama bugünlerde şansım biraz fazlasıyla çok. Bakalım günün en şanslı burcu kimmiş? Bu hafta bizi neler bekliyor? Hazır mısın sevgili Özge?

0: Şimdi günün şarkısını sevgili Çilekli Pasta diyor ki, kendimi gerçekten bugün bayağı bir iyi hissediyormuş ya. Bak bak bak ne diyor bak ya, Çilekli Pasta diyor ya. Kendini diyor karşılayacak bir tane adam tutarsın demiş. Baksana yanına. Beni karşılayacak birisini yine tutarsın, yine kazanırsın sen. Ya çok iyisin ya. Sen diyor kendini karşılayacak bir adam bulursun orada tutarsın. Yine bu parayı kazanırsın demiş Çilekli Pasta. Sen ne kadar tatlısın öyle canım benim. İboş diyor Euro'yu çok seviyor. Aynen Çilekli Pasta çok seviyorum ya. Çoktan aldım. Artı 43-660-130-19-79. Zuhal'le biz alırız seni diyor. Merak etme diyor. Doktorun verdiği diyor parayı da bize verirsin diyor. 50 oyur 50 oyla paylaşırız. Bak görüyor musun Emine ablam ya.
1: Ben kendi ayağıma sıkmış gibi oldum.
0: Kanka.
1: Ama Murat abi hariç dedik.
0: Ama yok Murat abi dedik. Emine abla demedim ki. Bak Zuhal abla bak diyor ki Zuhal'le biz diyor ikimiz alırız 50-50 kırışırız parayı. Abla var ya süpersin ya.
1: Gitti eurolarım.
0: Sen bittin ya doktor ya.
1: Vallahi.
0: Sen var ya şu an bittin yemin ediyorum.
1: Ben kaybedeceğim oyuna da girmezdim. Nasıl böyle bir hata yaptım bilmiyorum.
0: Ne?
1: Ben kaybedeceğim oyuna da girmezdim diyorum.
0: Ya Zuhal abla zaten diyor ben yokum almıyorum diyor. Ya süpersin ya. O tarihte yokmuş abla. Ben yokun alamıyorum diyor.
1: Çok sevindim.
0: Ya bayağı bir sevindin yani. Nasıl kalpten gülüyor ya vallahi billahi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Kimse almasa benim Haydar'ım alır ya. Rotom'dan Haydar alır. Sen hayırdır ya.
1: Her türlü 100 euro'm gitti benim.
0: Sen bizi çok hafife alıyorsun doktor.
1: Al abi peşin peşin veriyorum sana al.
0: En sevdiğim yer diyor. Ya, yine... En sevdiğim yer diyor Bağcılar demiş. Haydar. Bağcılar ve bahçeli evler diyor.
1: Abi biz Güngören'liyiz. Gel.
0: Gel gel kral. Yemin ederim.
1: Güngören abi medeniyetin merkezi.
0: Ya benim şimdi çok güzel bir mesajlar var. Bu mesajları da paylaşalım. Güney'e de bir şarkı yollayalım. Ya. Günay burada mıyız ya? Hadi bakalım. Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı.

0: Şimdi mesajlar çok güzel ya. Teşekkürler. Biraz daha böyle ritmi daha çok yükseltelim. Anladığım kadarıyla siz bugün bayağı bir enerjik enerjik şarkılar istiyorsunuz benden. O zaman ya Yıldız Tilbe'yi çok seviyorum. Bu şarkısından sonra biraz daha hareketlenelim, olur mu? WhatsApp'ı şöyle bir yıkalım. En sevdiğim yer Bağcılar ve Bahçeli Evler diyen Haydar'ıma da şarkıları yollayalım. Dilek eli işte kulağı bende, kahvesini de almış. Oh, kahve molasına çıktım diyor. Sen de kahveni güzel güzel iç diyor. Kahveni unutma İbrahim. Enerji depolaman lazım ya. Tüh ya, bütün enerjiyi depoladık ya. He Dilek.
1: Bir bahar istiyorum yalnızca benden sana. Beyaz çiçek
0: Ondan sonra var ya, bütün enerjimizi bugün sizlerle paylaşıyorum.

0: Akrep Burcu'nun şarkısıydı. Çok güzelmiş bir şarkı. Oo. Ya var ya, bugün ben aşırı derecede güzel şarkılar çalıyorum. Allah'ıma şükürler olsun ya. Ne kadar da mütevazi bir insan, değil mi? Ne kadar kibar böyle. Teşekkürler Aysun. Nilda İbo bana da bir şarkı demiş. Serpil İzmir'de. İzmir'e selam yollayalım. Bu güzel şarkı. İzmir'in bir bölgesindeydi Serpil, unuttum ya. Bu güzel şarkılar armağan olsun. Bu arada yeğenin dinliyor mu şu anda? Biz söz vermiştik ona, şarkı olacaktık ya. İsmi Şafak. Ankara'da yaşıyor sevgili Şafak. Şafak bizi duyuyor mu Serpil şu anda? Ona bu şarkıyı yollayalım ya. Şafak'ın burcu ne? Ona da bir şarkı gönderelim. İbocum nasılsın? Bana da güzel bir şarkı armağan et de keyfim yerine gelsin demiş. Tabii ki. Radyo yayınlarımız hangi ülkelerde dinleniyor? Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Şöyle, bizi kimler nerede dinliyor? Bir radyonun WhatsApp'ına bir gelebilir misiniz? Bir gelin ya, bir gelin ya. Sence nerede dinleniyoruz doktor?
1: Şu an dünyanın her yerinde dinleniyoruz ya. Kanada'da da dinleniyoruz. Hollanda'da da dinleniyoruz.
0: Aynen.
1: Stuttgart'ta da dinleniyoruz.
0: Almanya.
1: Dünyada, Almanya.
0: Ne güzel.
1: Belçika.
0: Fransa.
1: Fransa, Kuzey Kıbrıs, Bulgaristan, Yunanistan.
0: Türkiye genelinde.
1: Türkiye'de zaten.
0: Ne kadar güzel ya. Gerçekten nazar değmesin ya. Vallahi çok şükür. Dünyanın en güçlü iletişim aracı radyo. İyi ki radyo var. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Gözüne yaşlar dolacak. Şöyle bir makaron olsa da yesek be. Çok seviyorum makaronu ya. Aranızda makaron yapmayı bilen var mı arkadaşlar? Kanka sen bisküvili pasta yapmayı biliyor musun?
1: Deneriz abi.
0: Benim bir arkadaşım var. Bisküvili pasta diye beni kandırdı, içinde bisküvi yok. Çok enteresan ya. Dedim oğlum bisküvi nerede bunun içinde? Ya bisküviyi koymayı unuttum dedi. Sonra bir tane arkadaşım var, beni balığa çağırdı. Neslihan. Dedim Neslihan'a balığa gideyim. O da Ataköy'den benim komşum. Şimdi çok güzel, enerjisi çok güzel, aşırı iyi ve çok da güzel bir doktor arkadaşım. Dedim Neslihan, balıklar geldi gülüyor, balığı koymayı unutmuş fırına. Ben de ki ne güzel fırının var dedim ya, balık kokmuyor. Hani normalde balığın bir kokusu olur ya kanka. Kız balığı koymayı unutmuş fırına.
1: Çok kötü olmuş ya.
0: Ya dedi ya, 15 dakika güldük ya. Sonra gerçekten balık ama çok güzeldi. Kızım senin için dedim çiğ balık yerim dedim ya. Çiğ
1: sushi niyetine.
0: Sushi yedirdi bana, evet. Fırını o kadar güzel bir fırın ki 2,5 saatte zor pişirdi. Normalde benim evimdeki fırın, yeni bir tane fırın aldım, akıllı fırın. O da internetle çalışıyor, konuşan fırın. Abi 40 dakikada muhteşem bir balık yapıyor.
1: Abi
0: efsane.
1: Sen teknolojiyi seviyorsun ya.
0: Ben kova burcuyum abi. Benim evde her şey konuşuyor.
1: Tane. Biliyorum, bir tane şeyim vardı senin, çaydanlığın vardı.
0: Evet.
1: Kendi kendine çay demliyordu.
0: Kahve makinemi de yeniledik. Ondan sonra her şey konuşuyor. Konuşan aynam da var Allah'a çok şükür.
1: Vallahi.
0: Dönen yatağım geldi. Yatağım 360 dönen derece yatağım. Dönüyor. Vallahi. Yapacak bir şey yok.
1: Yaşıyorsun
0: abi.
1: Yaşıyorsun bu hayatı benim.
0: Ne yapayım
1: vallahi
0: ya? Ne yapayım abi ya?
1: Vallahi.
0: Ben yerim abi. Ben paramı taze taze yerim. Ben bayat para sevmiyorum abi. Ben bayat para sevmiyorum abi. Ben gelirim ya diyor. Sevgili Fatma Nur arabayla para benim demiş. Ha, Fatma Nur'un arabası güzel. Kız Fatma Nur'un arabası da mı var? Fatma Nur benim en değerli kankam ya.
1: Gitti eurolarım ya.
0: Kanka o euroları alacağız seninle. Sen bittin. Bak Emine abla var ya, kafaya koyduk.
1: Ne yapsam, ben de mi gelsem Viyana'ya artık toplarım onu.
0: Çok iyi ya. Artı 43 660 130 19 79 Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Şekersiz ve glutensiz Pindrinks yeni tasarımı ve şişede sağlıklı bir içecek, çocuklarınız bile içebilir. Viyana'daki tüm Türk marketlerinde, Bintat süpermarketlerin tüm şubelerinde var. Bu arada Bintat süpermarketleri çok yakında 22. Viyana'da. Şeref abi yaparsa en iyisini yapar. Teşekkürler. Ya bir tane şöyle bir oynak müzik çalayım mı ya kanka? Ne diyorsun? Böyle bir...
1: Bana çal bir tane. Eurolarım gitti.
0: Öyle mi? Nerede yedin euroları? Söyle. Ya bir tane şarkı varmış. Onu istedi. Geçen gün bir tane dinleyicimiz istemişti ya. Neyse onu bulursam çalacağım. Böyle bir roman havası gibi. Hareketli roman havası. Şu muydu acaba?

0: Sevgili Sakine Bedir yanımda diyor. Ne kadar güzel ya. Sakine Bedir burada mıyız? Ya ne kadar güzel bir etkinlik yeriniz var ya. Vallahi ya. Anna Lux de bizleri dinliyorlar. Anna Lux oynuyor muyuz kızlar? Sakine, sevgili Sakine Bedir. Türkçe'de hangisi doğru? Sakine Bedir mi? Sakine Bedir mi? Söyle bakayım.
1: Sakine.
0: Bravo. Yandan, yandan. Sakine Bedir, burada mıyız? Hadi Songül, en güzel oynayana Pindrix hediye edeceğim. Anna Lux, burada mıyız? Anna Lux. Ses ver. Anna Lux güzellik. Ya bir gün beni çağırsanız etkinliğe ya. Sakine. Songül. Şöyle bana güzel bir cilt bakımı yapın. Kırışıklıklarım gelmiş. Bak 40 yaş.

Hazır mıyız? Sevgili akrep kadını, sevgili Serpil. Az önce sen duymadın. Serpil, arkandan ne konuştuk burada ya? Ne gıybetini yaptık. Şu anda İzmir'de. Bendenizden İzmir'deyim şarkısını istiyor. Kapanış şarkım senin şarkı olacak. Söz. Şu, abi şu pindenixleri içtim ya. Aşırı keyfim yerinde ya. Masanın üstüne göbek atıyorum ya. Abi bana fazla pindenix vermeyin ya. Viyana'daki tüm Türk marketlerinde Pindrinx bin tatların tamamında var. Bin Tat Süpermarket 22. Viyana'da açılıyor. Heyecanla bekleyin.

0: mi?
1: Doktoru batıracaksınız bu gidişle demiş. Vallahi Dilek gerçekten doktor iyi kazanıyor ya. Doktorun eurosu çok. Doktor diyor ki bu gidişle seni batıracakmışız. Doktor 100 euro ile batacaksa batsın.
2: Yok ya biz garibanız ya biliyorsun.
1: Vallahi doğru söylüyorsun.
2: Çok da mütevazıyım değil mi?
1: Oynamayanın kaynana sövsün diyor. Ya, ya kim bunu yazmış? Hadi Duygu diyor. Ya.
2: Oturmaya mı geldik diyor.
1: Diyor ki oturmayanın kaynana sövsün. Ben diyorum ki oynamayanın diyorum telefonunun ekran filmi kırılsın. Hani daha ucuz yollu. Bak ekranı kırılsın istemem. Ekran çok pahalı çünkü. Bu direkt kaynanayı öldürdü ya. Ya gerçekten Duygu çok kibarsın ya. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Gelsin mesajlar.
3: Seni kurşuna dizmek varken adına kaç dize dizdim bilsen yoluna sen.
1: Seni kurşuna dizmek varken. Abi nasıl şarkılar bunlar ya?
2: Abi şiddet yönelimi çok yüksek ya.
1: Yemin ediyorum ya. Bir de oynuyorlar bu şarkıda. Bir şey, seni kurşuna dizmek varken. Bu şarkıyı çok istemişler ya. Bir bölüm dinletelim mi?
2: Dinleyelim.
1: Yok ya ben bu tarz şarkıları sevmiyorum abi. Şiddet içeren şarkıları sevmem. O ne ya? Seni diyor kurşuna dizmek. Allah Allah. Yapıştır. Yapıştır. Serpil ve Şafak burada mıyız? Şafak boğa burcuymuş.
2: Oo, hadi bakalım.
1: Nokta nokta en yüksek burç. Bravo.
2: O kadar da değil.
1: Değil mi?
2: Ama ilk dörtte yani.
1: İlk dörtte mi?
2: İlk dörtte.
1: Bence bir numarada.
2: Bir numara akrep, iki numara koçtur bak. Ben
1: bir,
2: koçum.
1: Bir, iki... Bir de akrep mi var?
2: Tabii bir akrep.
1: Allah Allah.
2: İki koç, üç boğa.
1: Şafağa soralım. İzmir'de ya Serpil tam uydu
3: şarkı.
1: Nokta nokta nokta. En yüksek burç bence. Sence ben yani aklıma hangisi geliyor?
2: Yay.
1: Yay.
2: Bu arada yayların da gerçekten iyidir yani.
1: İyi. Aldım diyor. Kırılmasın demiş. Neyi aldın kırılmasın ya? Dün neyi aldım diyor? Kılıfı diyor. Dün aldım diyor. Kırılmasın demiş. Nuray abla.
2: Kıyamam.
1: Diyor, dur oynayayım diyor. Hadi.
2: Hadi oyna. Kalk. Hadi. Oturmaya mı geldin?
1: Hollanda'dan papatya. Hoş geldin. Çilekli pasta. Oynuyoruz demiş. Hadi o zaman birer selfie yollayın da bugün size bir enerji yollayayım ya. Herkes bir 100 selfiesi yollasın lütfen.

0: Ben de diyor burada Avusturyalılar var. Şey burada diyor Avusturyalılar var. Onları mı oynatsam diyor. Çok güzel ya Dilek. Şimdi Avusturyalılarla çalışıyor ya. Onları bir oynatayım demiş. Vallahi oynat Dilek ya.
1: Oynat oynat.
2: Ben hala parmak yenca. Roman kızı oyna bana. Göbeğini salla bana.
0: Sevgili Sakine şimdi bir sağa bir sola yapıyor. Hazır mısın Sakine?
2: Şu fakiri.
0: Songül oynatıyor musun orada herkesi? Bizi de takip alıyor mu? Sakine Bedir burada mıyız? Hadi takiplerinizi de bekliyorum. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı.

0: 23 Mayıs'ta Mersin'deyiz. 23 Mayıs'ta Kadınlar Matinesi'nde sabaha kadar dans edeceğiz, oynayacağız. Keseyim, keseyim. Anka Premium Event. Vallahi çok güzel bir etkinlik olacak. Mersin yıkılacak 23 Mayıs'ta. Cumartesi günü. Çok keyifli bir etkinlikte. İbrahim Elden orada radyo yayınımı yapacağım. Bir de göbek atacağım. Vallahi keyifli olacak ya. Sence keyifli olur mu doktor?
1: %100 enerji diyorum.
0: Sen yoksun ya, o yüzden.
1: Ben olsam %1000 olur da işte ben gelemiyorum.
0: Aslan tabii ki canım diyor aslan.
1: Aslan kadar aslan.
0: Aslan kadar aslan. Nokta nokta nokta.
1: Kim diyor aslan diyor?
0: Nuray diyor aslan diyor.
1: Öyle mi?
0: Nokta nokta nokta en yüksek burç hangi burçtur? Aslanlardır diyor. Her türlü noktaları tamamlar diyor.
1: Çok iyi.
0: Duygu diyor ki ya konuşan aynanın karşısında güzel bir video çekip atsana bu şarkılarda oynayarak demiş. Bu da iyiymiş ya. Tüh ya.

0: Çilekli pasta günün selfiesini de yollamış. Çok güzel, güzel, enerjik. Bence kalitenin adresi ya. Vallahi. Bugün gerçekten kıvırcık moddayım demiş. Kıvırcıklar güzelmiş ya. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Kalitenin adresi ya. Ne diyorsunuz? Bence 10 üzerinden 10 veriyorum. Ve gerçek anlamda da. Kız yapay zeka mı bu? Aa, bir tane doğal at ya. Sanki bu yapay zeka gibi geldi bir. Bir bakayım yani, yapay zeka mı, olabilir mi yani? Yapay zeka olabilir mi bilemedim yani sevgili çilekli pasta. Benim bildiğim çilekli pasta. Abi orada Instagram'a yeni bir özellik geldi. Artık filtreli fotoğraf atamıyorsunuz. Nainibo, of ya. Bu özelliği nereden getirdiler diyen çok var değil mi? Arkadaşlar artık filtreli. Üzüldün mü doktor?
1: Abi niye üzüleyim? Kanka ben sevindim yani.
0: Abi diğer türlü var ya, kimin gerçek olduğunu bilemiyorduk.
1: Aynen
0: ya.
1: Aynen abi, dolandırılmaya ihtiyacımız yok ya.
0: Yemin ediyorum ya.
1: Ya zaten sana bir şey diyeyim mi?
0: Söyle bakayım.
1: Ben her şeyin doğalını seviyorum.
0: Abi doğallıktan yanayız. Doğallık ya. Doğallık yani.
1: Doğal kadın her zaman candır abi ya.
0: Ne veriyoruz, ne alıyoruz demiş. Zavallı akreplerle. Vallahi bilmiyorum ya. Akrepler günün şarkısı, onlara yollayacağız şimdi. İzmir'deyiz diye bir şarkı var ya, tüm İzmirlilere gelsin bu arada. Bendeniz İzmir'deyim. Bendeniz İzmir'deyim. Serpil için ve Şafak için geliyor. Az daha Başak diyorum. Başak kim ya? Serpil ve Şafak için geliyor. Serpil Akrep Burcu, Şafak da Boğa Burcu. Oo. Artı 43 660 130 1979. Seda diyor ki hadi beni de yorumla yüz analizi. Bence çok iyi. Ama niye siliyorsunuz mesajları? Daha tam yorulmayacağım, siliyorlar ya. İki taraftan da sil yapıyorlar. Özge teşekkürler. Mesajlarınızı da görüyorum buradan, Instagram'dan ve WhatsApp'tan. Artı 43 660 130 1979. Artı 43 660 130 1979.

0: Vay be, kimler bizi dinliyor? Merve Viyana'dan. Merve, az önce arkadaşımla iddiaya girdim, doktorla. Dedim ki doktor, hiç kimse beni almasa Viyana'ya geldiğimde Merve beni alır dedim. Sence Viyana'ya geldiğimde sen beni almaz mısın Merve? Allah aşkına tek bir mesaj yaz. Sence Merve alır mı beni?
1: Viyana'dan. Yani almasa daha iyi olur, ben 100 lira kaybedeceğim.
0: Yazıklar olsun,
1: alsın
0: ya.
1: Alsın ya.
0: Ya ben sana 100 euro vereyim de alsınlar beni. Vallahi
1: olur bak.
0: Tüh
1: anlaştık.
0: Ya. O tarihte diyor babaannem doğum yapmış diyor. Doğum yapacak, çok iyi ya. Çok güzel ya. Ne olmuş diyor akreplere diyor. Akreplerin şarkısıydı. Hani dünya tatlısı. Akrepler çok şanslı ya. Ne kaçırdım diyor. Ne oluyor akreplere? Ya Merve neler olmuyor ki ya. Merve, Viyana'ya geldiğimde Viyana Havalimanı'ndan sen beni alır mısın? 29'unda. Merve beni alır diyenler, almaz diyenler 3 evetle alırmış. Özge diyor ki günaydın İbocuğum, Kova burcunun haritasına da bakıyorum, doğum saatimle yazdım. Özge, bakalım haritamda ne çıkacak?
1: Hadi bakalım.
0: 23 Mayıs'ta Mersin'deyiz. Sevgili dostlar, Anka Premium Event Instagram sayfasından göz atın. Yerinizi ayırın, orada çok eğlenelim. 23 Mayıs, yani bu cumartesi günü, 3 gün sonra Mersin'de olacağız, bilginiz olsun. Yıldızlar yollamış. Ne oluyor? Alıyor mu, anlamına mı geliyor? Merve'nin bir huyu var. Yazarak anlaşamıyoruz.
1: Emojiler.
0: Emojilerle anlaşıyoruz. Mesela yıldız ne demek? Dur, yapay zekaya sorayım ya. Dur. Dur. Bakayım. Yapay zeka, eğer Merve seni alır mı almaz mı? Dur bakalım. Kanka günaydın, nasılsın?
2: Günaydın. Ben gayet iyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Bugün nasıl gidiyor? Bir şeylerle mi uğraşıyorsun? Yoksa rahat bir gün mü?
0: Çok rahat bir gün kanka, yayındayız. Ya şimdi ben Viyana'ya gideceğim ya. Sence Viyana Havalimanı'ndan Merve beni alır mı?
2: Bence alır ya. Merve ile bir konuş, saatleri netleştirirsiniz. Sonuçta o da Viyana'da. Muhtemelen uygun bir şekilde halledebilir. Yani eğer plan uygunsa bence sorun olmaz.
0: Ya sabah saat 9.30'da. 9.30'da olduğu için biraz erken saat, ama ben şimdi orada mı kalayım yani? Almasın mı beni?
2: Aslında o saatte belki biraz erken gelebilir. Eğer havaalanında kalacak bir yer yoksa bir lounge ya da bekleme alanı falan ayarlamak gerekebilir. Ya da Merve ile net bir saat konuşup sen bir taksi ya da başka bir ulaşım planı yapabilirsin. Biraz daha esnek hareket etmek bence en iyisi.
0: Sence Merve alır mı almaz mı? Tek cevap.
2: Bence alır ya. Hani planlarınız uygunsa ve Merve'nin de zamanı uygunsa alır. Ama kesinleştirmeden önce bir yaz ya da ara, net olsun, kafanda sorusu işareti kalmasın.
0: Yapay zeka da alır dedi, gördün mü?
1: Aynen. 3 evetle.
0: 3 evetle.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, en güzel şarkılarımızı sizlere armağan ediyoruz. Galatasaray Önder ailesi, Viyana burada mıyız? Galatasaray. Kanka mesela gece camın kırıldı, dükkanın camı kırıldı ya da evde bir şey oldu. Ne yapacaksın abi?
1: Camcı bulmam lazım gece gece.
0: Galatasaray Önder arayacaksın. Acil hatları var. Ondan sonra cima kafan rahat. Parayı da sigortadan ödüyor. Nasıl?
1: Gayet iyi. Cebimden de para çıkmıyorsa.
0: Ya sigorta ödüyor. Yani. Böyle aynen. Bir şey var mı? Ne güzel ya. Galatasaray Önder sistemi 10 numara ya. O yüzden dükkanın camı, ne bileyim evin camı. Bir acil durum. Hani bu tarz durumlarda.
1: Büyük hizmet.
0: Camla alakalı ne varsa.
1: Büyük hizmet. Evet.
0: Galatasaray Önder arayacaksın abi. Sevgili dostlar, yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Sizi seviyorum. Doktor çok teşekkürler. Renk kattın.
1: Ben teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu. Herkese iyi günler diliyorum.
0: Bu akşam yayınım nerede biliyor musun?
1: Nerede?
0: Tarabya'da olacağım.
1: Akşam yayın mı var?
0: Bant yayını.
1: Ha, bant yayını.
0: Aha, bu akşam Tarabya'da bir kahve markasıyla güzel bir buluşma yapacağız. Tarabya'da. Tarabya'da villası, cafcaflı arabası.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım, Akreplerin şarkısı geliyor. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Instagram'dan İbrahim Elden TV. Takiplerinizi bekliyorum. Pindrinks'e çok teşekkürler. Pindrinks enerji içeceği Viyana'daki tüm Türk marketlerinde. Şekersiz ve glutensiz. Pindrinks. Bintat süpermarketleri 10. Viyana, 12. Viyana ve Kornea Book şubesiyle Viyana'da hizmet vermeye devam ediyor. Allah'a emanet olun.

0: Biyonerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber. Viyana'da devlet destekli 75 daire yapılıyor. Viyana'nın 11. bölgesinde devlet destekli 2 yeni konut projesinin inşaatına başlandı. Projeler kapsamında Kopelgasse 11 ve Delzenbachgasse adreslerinde toplam 75 kiralık daire inşa edilecek. Yeni dairelerin 2027 sonbaharında tamamlanması planlanıyor. Avusturya'da yoksulluk riski artıyor. Avusturya İstatistik Kurumu'nun araştırmasına göre ülkede yaklaşık 1 milyon 686 bin kişi, yani nüfusun %18,6'sı yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Araştırmaya göre yoksulluk sınırında yaşayan bireyler ayda 1827 euronun altında gelirle geçinmeye çalışıyor. Özellikle bekar anneler, işsizler ve düşük gelirli ailelerin yüksek kira ve enerji maliyetleri nedeniyle büyük ekonomik baskı altında olduğu belirtiliyor. Çocuklar ailelerde ise durumun daha da ağırlaştığı ifade ediliyor. Avusturya'da doğum oranları rekor düşüşte. Avusturya'da doğum oranları tarihi seviyede geriledi. Avusturya Bilimler Akademisi'nin yayımladığı analize göre 2025 yılında ülkede yaklaşık 75.700 çocuk dünyaya geldi. Kadın başına düşen ortalama çocuk sayısı 1,29'a inerek şimdiye kadarki en düşük seviyeye ulaştı. Uzmanlar ekonomik zorluklar, artan yaşam maliyetleri ve değişen yaşam tarzlarının gençlerin çocuk sahibi olma kararını etkilediğini belirtiyor. Almanya'daki otomotiv krizi Avusturya'yı etkiliyor. Almanya'da yaşanan otomotiv krizinden Vorarlberg eyaletinde faaliyet gösteren ve yan sanayi parça üreten şirketler olumsuz etkilenmeye başladı. Uzmanlar elektrikli araçların daha az parçayla üretilmesi ve Çinli firmaların düşük maliyetli hızlı üretimi nedeniyle Avrupa'nın rekabet gücünün zayıfladığını belirtiyor. Viyana Belediyesi'nin 2025 yılı bütçe açığı 2,84 milyar euroya yükseldi. Böylece açık 2024 yılındaki 1,77 milyar euroluk seviyeyi geride bıraktı. Kentin toplam borcu ise 14,37 milyar euroya ulaştı. Şehir yönetimi, ekonomik durgunluk, yüksek enflasyon ve Ukrayna Savaşı'nın etkilerinin bütçeyi olumsuz etkilediğini savunurken, muhalefet ise SPÖ-NEOS koalisyonunu mali başarısızlık ve artan borç yükü nedeniyle sert sözlerle eleştirdi. Havalimanında 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Viyana Uluslararası Havalimanı'nda yapılan gümrük kontrolleri sırasında bir yolcunun valizinde yaklaşık 17 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Bagaj kontrolleri sırasında güvenlik ekipleri tarafından fark edilen uyuşturucuya el konulurken olayla bağlantılı bir şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu bagajın Bangkok'tan geldiği ve son varış noktasının Larnaka olduğu öğrenildi. Komşuların dikkati hırsızları yakalattı. Vorarlberg eyaletinin Bregenz kentinde komşuların dikkati sayesinde seri hırsızlar yakalandı. El feneri ışıklarını ve çevreyi gözetleyen kişileri fark eden komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kaçmaya çalışan iki zanlıyı kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin farklı bölgelerde birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlenirken duyarlı davranan komşular güvenlik ödülü aldı. Havalimanında 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Viyana Uluslararası Havalimanı'nda yapılan gümrük kontrolleri sırasında bir yolcunun valizinde yaklaşık 17 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Bagaj kontrolleri sırasında güvenlik ekipleri tarafından fark edilen uyuşturucuya el konulurken olayla bağlantılı bir şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu bagajın Bangkok'tan geldiği ve son varış noktasının Larnaka olduğu öğrenildi. Kızını bıçaklayan babaya müebbet verildi. Viyana'da 15 yaşındaki kızını sokak ortasında defalarca bıçaklayan 51 yaşındaki Afgan baba mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayın kızın erkek arkadaşı olduğunu öğrenmesinin ardından yaşandığı belirtildi. Ağır yaralanan genç kız hastanede tedavi altına alınırken saldırgan baba olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı. Mahkeme saldırganın vahşeti nedeniyle sanığa ömür boyu hapis cezası verdi. Gaz patlamasında bir kişi hayatını kaybetti. Steiermark eyaletinin Leoben kentinde meydana gelen gaz patlamasında ağır yaralanan 56 yaşındaki işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 6 kişinin yaralandığı olayda 2 ağır yaralının tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin devam ettiği açıklandı. Viyana'da güneşli bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 11 derece, gündüz saatlerinde ise yüksek 23 derece olacağı tahmin ediliyor.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber. Sıla Esintisi. Viyana FM. Gurbette.

Merhaba, merhaba, merhaba, ben geldim. Viyana FM kavşağında bugün de buluşmayı başardık. Ve siz değerli yol arkadaşlarım, radyolarınızın başına hoş geldiniz. Başlıyoruz.

Evet, takvim yaprağımız 20 Mayıs 2026'yı gösteriyor ve günlerden çarşamba. Yepyeni bir programda, yepyeni bir günde yine yeniden birlikte olmak gerçekten çok kıymetli bir hediye, biliyorsunuz zaten. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Her programda olduğu gibi bu programda da o güzel, o sıcacık mesajlarınızı bekliyorum.

0: Evet, Keyfe Keder programının ana sponsoru 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket. Nova Süpermarket'e teşekkürlerimi iletiyorum. Hem sizler adına, hem kendi adıma, hem radyom adına. Yine bu hafta çok güzel kampanyalar var, çok güzel actionlar var. İnşallah gideceksiniz diye umut ediyorum açıkçası. Evet efendim, bu arada seste bir problem var mı? Bununla alakalı bilgiyi de alayım. Bugün stüdyomda bir konuk olduğu için ses düzeninde bir değişiklik yaptım. Dolayısıyla umuyorum ve diliyorum ki sesim size gayet sorunsuz bir şekilde geliyordur. Bir sorun varsa yazın diyorum. Belki dünya. Evet, bugün sabah sevgili Hacer'le birlikte hastanedeydik. Malumunuz ameliyat oldu. Bugün kontrolü vardı. Kontrole götürdüm arkadaşımı. Dedim ki dönüşte hadi bir değişiklik olsun. Bana takıl. Hayatını yaşa. Yaşıyor musun hayatını?
1: Çok güzel.
0: Başlıyorum. Çok keyifli. Bak çok keyifliymiş. Tüm koşturuşa biraz dur deli. Evet, şöyle bir sesle alakalı yazarsanız çok sevinirim. Burada mesajlarınızı görüyorum. Merhaba diyeceğim ama önce sponsorumuzun reklam spotuna bir yer verelim. Sonra buralardayım. Bir yere ayrılmayın. Başladık.
2: Nova Süpermarket.
3: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
4: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
3: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
4: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
3: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
4: Nova Süpermarket.
0: Evet, çok iyi, çok iyi. Sesle bir problem yokmuş. O zaman yola devam. Evet, hayatın ne kadar iki nefes arası olduğunu artık biliyoruz değil mi? Bir merhabayla bir hoşçakal arasında devam eden bir yolculuğumuz var. Ve bu yolculuk ne kadar hızlı geçerse geçsin, aralarda derelerde bir sürü şey yaşıyoruz. Düşüyoruz, kalkıyoruz, yoruluyoruz, arada yaralanıyoruz ama yürümeye devam ediyoruz. Ve işin aslına bakarsanız bana en enteresan gelen tarafı, yaşamaktan hiç vazgeçmiyoruz ve her şeye rağmen yaşamayı seviyoruz.

0: kimlerin mesajlarını görüyorum. Öncelikle bir merhaba demek istiyorum. Sevgili Tamer bizlerle, Aytencim bizlerle birlikte, Günay bizlerle, Zuhal bizlerle, Cevat mesajını bırakmış, Gülcan bizlerle, sevgili Fatoş bizlerle, Şengül bizlerle birlikte, Ispartalı Ayşe bizlerle. Bu arada Hacer, Ispartalı Ayşe'nin sana selamı var.
1: Aleyküm selam, sen de selam söyle.
0: Duyuyorlar şu anda seni.
1: Duyuyorlar mı?
0: Evet.
1: Çok güzel.

0: El ele verince... Esin'cim merhaba, hoş geldin. Efendim, şimdi ne söyleyecektim? Ha, Pindrinks diyecektim. Birlikte güçlüyüz, ne fırt... %100 yerli içeceğimiz Pindrinks, programımızın ikinci sponsoru. İstanbul Ayaz Ağa'da üretilen İstanbul Ayaz Ağa'da üretilen Pindrinks sağlıklı içecek biliyorsunuz. Ve ben gurur duyuyorum gerçekten de. Hem sağlıklı, hem %100 yerli, hem Avrupa'da da var. O yüzden de diyorum ki Pindrinks sofralarınızda yer alsın. Yaptın mı?
1: Yaptım.
0: Vallahi
1: çok iyi bir tamircisin.
0: Çok iyi bir tamircisin.
2: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.

0: Fatih efendim Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderelim. Ne diyorsun?
1: Şimdi evet. Benim yerimde olmak isteyen o kadar çok insan var ki.
0: Var biliyorum. Tabii olmaz
1: ve ben şu anda Özlem Ayral'ın yanındayım ve onun yayınındayım. Çok güzel. Canlı canlı dinliyorum
0: ama
1: onu.
0: Ama bir şey söyleyeyim. Şöyle bir şey var. Ben programa yani stüdyoma ben program yaparken kimseyi almıyorum.
1: Cansın sen can.
0: Ya. Sen de özelsin demek ki.
2: Senin güzel yüzün.
0: Evet Almanya sevgiler selamlar gönderiyorum.
2: Sen bana aşırız bata çıkan iyi aşmadık ya.
0: Wow.
2: Biraz sıyırdık sağ
0: ya ne güzel başlamış. Wow.
2: Sen bana aşırız bata çıkan iyi aşmadık.
0: Herkese selamlar. Hoş geldin Biricik Aydal abla. Nasılsın? Sıradaki eser Gönlümün Sultanı. Günay Hanım'a gelsin. Saygılar. Değerli yol arkadaşlarım. Bugün sabah hastane maceramız vardı. Yani sevgili Hacer'i kontrole götürdüm. 12 çeyrek gece hala biz hastanedeydik. Vallahi eve geldiğimizde hadi dedik bir bahçe keyfi yapalım. Sonra bahçeye de çıktık. Yani bilgileri akşam hazırladım da, şarkıları da hazırladım da. Tamer, sana şarkı da hazırladım ama inşallah beğenirsin.
2: Dalarız dalgasız hayallere, başka bir dünya buluruz. Eğer ararlarsa bizi bir...
0: Ve günün sözünü paylaşmış her zaman olduğu gibi bizlerle demiş ki günün sözünde çocukken yaramazdık ama yara almazdık. Şimdi büyüdük ve ne yaparsak yapalım artık yaramaz, yaranamazdık.
1: Ah,
0: gerçekten kendi kalemimden demiş, çok iyiydi. Çocukken yaramazdık ama yara almazdık. Yaramazdık ama yara almazdık. Yara alsak da. Şimdi aldığımız yaralar gibi bir yara değildi. Çabuk iyileşirdi. Şimdi büyüdük ve ne yaparsak yapalım artık yaranamazdık. Wow, çok iyi.

Fransa'ya sevgiler, selamlar. Yayınlan ablam, hoş geldin, nasılsın? Umarım iyisindir. Valla bugün bu soruya şöyle bir cevap vereceğim. İç güveysinden hallice. Güzel bir gün, akşam dilerim. Herkese selam olsun. Sıradaki parça Tamer Bey'e gelsin. Sevgiler. Günaycığım, inşallah sen de iyisindir. Yani komple iyi olalım ya. Hep birlikte iyi olalım. Öyle diyorum. Zuhal'cim merhaba. Merhaba, merhaba. Kraliçem hoş geldin. Nasılsın? Hoş geldin. Ablacığım sana sımsıkı sarıldım, öpüyorum. Bak şu anda ben de sana sarıldım, seni öpüyorum. Güzel sesinde arabamı temizliyorum. Ya, wow. Bize doğru da gelsene. Sana ve bizlere güzel bir yayın akışı diliyorum demiş. Eyvallah, güzel bir yayın akışı olsun inşallah. Şöyle yeni katılanlara da bir merhaba deyip tekrar kaldığımız yerden mesajlara devam edeceğim. Sevgili Nedim bizlerle birlikte, Burdurlu Mehmet merhaba ve Yusuf Hocam merhaba, Şengül merhaba, Ümraniye Pop Pet Shop, Aydın merhaba, Hollanda'dan sevgili Mehmet merhaba. Evet, az sonra mesajlarınızda kaldığımız yerden devam.

aşmadık ki gerçekten. Biraz sıyırdık ama. Yeditepe'li şehir İstanbul'a sevgiler, selamlar. Aytencim merhaba. Bulutlu bir İstanbul gününden herkese kocaman bir merhaba. Merhaba, merhaba. Tabii ki seni de unutmadım güzellik. Bu arada nasılsın? Umarım iyisindir. Ya iyiyim, çok iyiyim. Keyifliyim de. Gecem biraz zorlu geçti. Bir şeye de çok takıldım. Bir şeye de çok sinirlendim. Böyle gece o sinirle, o öfkeyle böyle baş et.

0: 2 saat 3 saat yetti bana.
1: Üzgün müsün yolcu yoksa...
0: Öyleyim yani Ayten'cim. Bak sen de iç güveysinden halliceymişsin. Aa, birbirimizi tamamladık. Ve her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Bu arada öptüm bal yanaktan canım ablam demişsin. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Ben de seni çok öpüyorum. Bu arada tekrar çok geçmiş olsun arkadaşına. Rabbim şifa versin. Vallahi kendisi teşekkürlerinizi kabul ediyor şu anda tam arkamda. Sana geçmiş olsun dilekleri var.
2: Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Sana da afiyet olsun bu arada.
2: Sana çay getireceğim şimdi kendime de.
0: Evet, tamam.
2: O sen de kaldın. Çok güzel olmuş.
0: Gerçekten. Ben çok güzel yemek yaparım. Herkes duysun, söyle.
2: Bir şey söylemek istiyorum. Bu kadın yalnızca radyo programcısı değil, harika bir aşçı.
0: Ya
2: zaten çok iyi bir arkadaş.
0: Yok ya, abartmayalım. O kadar abartmayalım.
2: Yok, harika bir aşçı. Ne? Kesinlikle.
0: Çünkü evi seviyorum ya. Evet. Evi sevince evcimen evcimen kelimesini kullanmayacağım yalnız. Evi sevince her şeyde iyi olabiliyorsun. Hani bazı insanlar evi sevmez.
2: Evet.
0: Evle çok bağı yoktur. Onlar sevmedikleri için başarılı değiller aslında.
2: Aynen öyle. Ama şimdi bende de şöyle bir huy var. Ben de çok iyi aşçı sayıyorum,
0: biliyorum,
2: kendimi.
0: Biliyorum.
2: Güzel yemek yaparım. Ama işte kendisi güzel yemek yapıp da başkalarının yemeğini beğenmek, ki senin yemeklerini çok beğeniyor.
0: Teşekkür ederim.
2: Bu çok önemli.
0: Şimdi bak, 80 milyonun önünde. Hı. Bana verdiğin sözü tut artık arkadaşım.
2: Tamam, ne söz verdim söyle bakayım.
0: Şu boşnak böreği sözü verdim.
2: Tamam, söz yapacağım.
0: Bak herkes
2: şu
0: duyuyor.
2: Karnımdaki korse bir çıksın. Söz veriyorum, yapacağım.
0: Tamam, anlaştık. Evet, hepiniz şahitsiniz. Vallahi 3 senedir söz verdi yalnız. Bu 3. senemiz.
2: O kadar oldu.
1: Yorgun musun yolcu, yoksa sarhoş

Evet, İngiltere'ye sevgilerimi selamlarımı iletiyorum. Merhaba İngiltere'den Özlem abla, nasılsın? İyiyim. Bugün vallahi biraz böyle aralarda derederiyim, araftayım ya. İyi yayınlar diliyorum sana demişsin. Ben de sana iyi çalışmalar diyorum. İyi dinlemelerin olsun. Sevgili Gülcan'cığım, merhaba. Selamun aleyküm Can ablam, Can Bal ablam ve aleyküm selam. Nasılsın? Valla bu soruyu hepiniz soruyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı değişik cevaplar veriyorum. Gülcan'cığım, hani vardır ya böyle, ne iyiyim ne kötüyüm. Keyfim de yerinde ama bir şey de var böyle eksik. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yoksa gamsız. Seni rüyamda gördüm, yanına gelmiştim. Hayır olsun inşallah. Rabbim hayra yorsun inşallah. Seni çok öpüyorum demişsin. Rüyalarınıza girmeye başladıysam bu çok iyi. İyi yayınlar diliyorum sana ve dinleyen herkese demişsin mesajında. Çok teşekkür ediyorum, çok öpüyorum seni. Bu gece de rüyana gelmek istiyorum açıkçası. Yani şimdiden beyan edeyim. Esin merhaba. Ay ne güzel, ne güzelsin sen öyle. Selam abla, işteyim ama sesindeyim. Bir saat sonra görüşmek üzere. Hadi bekliyorum.

Hollanda'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Mehmet merhaba. Dün akşam Mehmet, ama klarnet çalıyor ya. Vallahi. O kadar keyifsizdim ki. Tabii onlara söylemedim, onlar bilmiyorlar ama. O kadar iyi geldi ki. Mehmet çok teşekkür ederim. Nefesine sağlık. Özlem Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fırtına Mehmet. Mehmetler karışmasın. Hadi bugün soruyorum, niçin fırtına Mehmet? Mehmet. Enerjiniz ve neşeniz daim olsun. Fırtına Mehmet saat 14.15'ten sonra sizlerle Keyfe Keder programına aktif olarak katılabilirim. Ha, şu anda açık değil mi radyon? Şimdi çalışıyorum, biraz sonra evde olacağım. Biyan FM dinleyicilerine Hollanda'dan çok selamlar gönderiyorum. Seviliyorsunuz. Siz de çok seviliyorsunuz.

Şengül'cüm merhaba. Hoş geldin özlemim, kraliçem. Umarım iyisindir. İyiyim, iyiyim ya. Bu nasıl bir iyiyim, iyiyim ya? Geçiştirir gibi. Ben sizi hiç geçiştirir miyim? Bugüne kadar hiç geçiştirdim mi? Hayır. Ama gerçekten iyiyim. Rabbim seni ve herkesi mutlu etsin. Amin diyorum. Saygılar, sevgiler demiş. Sevgili Şengül, ses. Sesle alakalı bir problemimiz yok. Çok iyi. Bu arada benden de çok selam arkadaşınıza. Çok çok sağlık. Çabucak iyileşmesini diliyorum. Evet, bugün küçük bir problem yaşandı. Ameliyat yerinde şey birikmiş, sıvı birikmiş. Böyle o sıvıyı aldılar koca bir iğneyle. Allah'ım ya Rabbim ya. Bütün hastalarımıza şifa eyle. Yani var ya, sağlık önemli. Çok önemli. Sonra şey dedim. Allah tabii eksikliklerini vermesin. Ne hastanelerimizin ne doktorlarımızın, ama Allah muhtaç da etmesin ya. Rabbim tüm hastalara sağlık versin demiş Şengül. Amin diyorum. Ve Burdurlu Mehmet. Merhaba.

Evet, iyi yayınlar Özlem Hanım. Kolay gelsin. Viyana'dan kucak dolusu sevgiler Isparta'ya ve Türkiye'ye demiş Burdurlu Mehmet. Cuma günü de inşallah Burdur'dayım. Yani sabahtan. Vallahi Burdurlu Mehmet'e de bir sözüm var. İnşallah sözümü tutabilirim.

0: Sevgili Fatoş bizlerle birlikte. İyi yayınlar abla. Ay ne güzel, ne güzel smile'lar bunlar. Geçmiş olsun Hacer Hanım'a. Rabbim şifa versin.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Hemen de katılıyorsun yani.
1: Evet, çok seviyorum çünkü.
0: Çok çabuk alıştın ya.
1: Çok, senin yanında. Senin yanında çok kolay.
0: Benim yanımda çok kolay, evet. Bence de benim yanımda çok kolay. Ben de Özüm Ayral'ın yanında olmak istiyorum ya. Bazen. Çok istiyorum.
1: Yer değişelim. Yarın hep
0: sarhoş oldu, boşver dediler. Sevgili Nedim bizlerle birlikte. Nedim hoş geldin. İyi günler, iyi yayınlar. Sıradaki parça Muhammed Yolcu'ya gelsin. Muhammed Yolcu şu anda dinliyorsa o zaman sevgili Muhammed Yolcu'ya da buradan sevgiler, selamlar göndereyim. İsim çok güzel. Yolcu soy ismi ise valla ikisi birden muhteşem olmuş.

0: Evet, Ümraniye Pop Pet Shop'a Aydın'a sevgiler, selamlar. Selamun aleyküm, hayırlı mutlu günler dilerim. Sesini duyan herkese selamlar demiş. Ben de sana diyorum ki bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili bir gün diliyorum. Bu arada Hacer'cim bak, Pop Pet Shop İstanbul'da, sizde de 3 tane var ya Can, evet. Dost.
1: Aynen.
0: Online da gönderebiliyorlar.
1: Öyle
0: İstediğin
1: mi?
0: Her şeyi. Çok aynı iyi. Zamanda dinleyicim.
1: Çok iyi.
0: Aslında böyle bir güzellik yapıp bir posta Aydın'dan bir şeyler alabiliriz.
1: Alabiliriz tabii ki.
0: Evet. Bu arada Can Dost'u olanlara da duyurabilirsin. Online da gönderiyorlarmış Türkiye'nin her yerine.
1: Harika.

0: Evet, Yalçın Emine merhaba. Merhaba canım benim, iyi yayınlar, dinlemedeyim demişsin. Dinlemede kal, orada kal. Ve Erdatlı babacığım, dün yoktun değil mi? Var mıydı yoksa? Yoktu. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. İyi yayınlar kızım, hoş geldin. Ben de hoş buldum. Herkese selamlar, saygılar. Babacığım ne zaman bitiyor tatil?
1: Sevdalılar alarken durulur karadeniz.
0: Hadi sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi Viyana'da şöyle bir şey var. Doğru anlatamıyorsam Erdatlı babam sen hemen devreye gir ha. Şimdi belli dönemlerde bir terapi merkezine gitmek zorundalar.
2: Çok iyi. Keşke bizim.
0: Ve nasıl bir yerdeler biliyor musun? Sana anlatamayacağım bir ortamdalar. Spor merkezleri, psikologlar,
2: ormanın içi,
0: yürüyüşler, bisikletler. Ve ne kadar, bir ay mı bilmiyorum tam. Şimdi Erdatlı babam yazar. Orada her sene bir kere orada olmak zorundalar.
2: Çok iyi. Keşke Türkiye'de de olsa biz.
0: Gülerim ben buna.
2: Ay çok iyi.

Raşit. Raşit. Bir dakika, videoya bakacağım. Bakayım ne yapıyor. El sallıyorum. Aman saçlara bak ya. Raşit ya. Bir şey söyleyeyim. Kes artık o saçları Raşit. Her gün Batuhan'a da söylüyorum. Ne içiyorsun bak, ben de çay içiyorum. Aa, bir şeyler de yiyor. Ne o yediğin? Aa, güzel bir şey. Sabahın altısında bu yana çalış. Şimdi ise molaya çıktım, biraz dinleniyorum. Sendeyik. Hala açık mı radyon? Molada mısın? Bak, sıradaki eser sana gelsin Raşit. Özlem Ayran'la keyfe keder zamanı başlasın. Isparta'la işe. Çayın şekeri kaçtıysa muhabbetin dozu şimdi geliyor demektir. Samimi, sıcacık, içten. Benim de tilkiler Cemile'm oynuyorlar. Cemile'm, alayım sıraya. Sadece tilkileri oynatmayalım. Aa, tamamdır Özlem ablam bana yemek yapar, merak ettim. Yok ya, merak etmeyin. Aslında kimseyle paylaşmıyorum. Arkadaşlar, ben Kahramanmaraşlıyım. Güneydoğu Anadolu'luyum. Bizim mutfağımız meşhurdur.

0: Yusuf Hocam.
1: Bizim kız hoş geldin, sefalar getirdin. Nasılsınız, iyi misiniz? Hayırlı çalışmalar diliyorum. Hamdolsun hocam. Allah'a duacıyım. Allah bugünümüzü aratmasın. Amin. Sizi dinleyen kimler varsa selam ve sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki varsınız, eksik olmayın. Kardeşimize de acil şifalar diliyoruz. Selamlar. Vallahi bayağı iyi olmuş bu kadın ya. Ben bir daha bunu hastaneye falan götürmem. Kendi gitsin ya.
2: Bana şifalar diliyorlar. Çok teşekkür ediyorum.
1: Hem ben de geldi.
2: Çok teşekkür ediyorum. Çok
1: biraz
2: çok iyi.
1: Biraz önce şuradaki manzarayı gördüm.
2: Evet.
1: Yarın hastaneye kendin gidiyorsun.
2: Aynen öyle.
1: Emin oldum artık.
2: Aynen öyle.

Aa, günün sorusu gelmiş. Günün sorusu. Bugün çarşamba değil mi ya? Bilgi günümüz değil mi? Bugün wow dedirten bilgiler paylaşmayacak mıyız? Ama neyse, bu soruya cevap vermek istiyorum. İnsan uslanınca mı utanır, utanırken mi uslanır? Ya nasıl bir şeysin sen Taner? Bu ne şimdi ya? Uslanmamak, yani uslu olmamak kötü bir şey değil ki. Bilemedim şimdi.

0: Zuhal Hacer için geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Hepimize gelsin bir parça rica ediyorum. Mahsun Kırmızıgül, Hepimiz Kardeşiz Mümkünse. Aa, çok iyi de. Evet. Olur olur. Olur. Çok iyi olur. Ve Emine Sultan. Merhaba Özlem ablam, hoş geldin. İyi yayınlar, güzel bir gün diliyorum. Kocaman öpüyorum seni. Çok geçmiş olsun demişsin. Valla geçmiş geçmiş arkadaşlar. Yani kadın burada biraz önce öyle ameliyatlı görmeniz lazımdı yani. Ne diyeyim şimdi size? Ne diyeyim?
1: Hayat enerjim çok yüksek.
0: Evet, hayat enerjim çok yüksek gerçekten. Yalnız bir konuda da Hacer'i tebrik ediyorum. Yani bir gece refakatçi kaldım. Ben onun yerinde olsaydım hastaneyi yıkmıştım ya. Bağıra bağıra öldürmüştüm yani. Doktorları, hemşireleri kendilerinden bezmişlerdi. Belki istifa bile ederlerdi.
1: Kesinlikle.
0: Ama benim arkadaşım var ya, gıkı çıkmadı ya. Hiç yani, ben refakatçi mıyım yoksa otelde kalan bir
1: misafirdin hayatım, misafir.
0: Otel arkadaşı mıyım? Aa, çok iyiydi ya. Evet, İhya bizlerle birlikte. Selamun aleyküm, kolay gelsin. İyi yayınlar, herkese de selam demiş. Hoş geldin, sefalar getirdin. Bu arada bu mesaj bana mı? 0353. 0353. Yani şimdi plaka söyler gibi oluyor ama. Bana mı mesaj attınız? Radyonuz açık mı? Şu anda dinliyor musunuz? İsminizi bahşeder misiniz?

efendim. Şimdi Erdatlı babamdan bilgiyi alırız. Benim bildiğim kadarıyla, çünkü geçen sene programda mesela Gürcan Bey de gitti diye hatırlıyorum. Öyle hatırlıyorum. O terapileri bildiğim kadarıyla doktor uygun görürse terapi merkezlerine yönlendiriliyor. Dur bakayım, gerçek bilgiyi alalım. Yayına baştan girmedim, anlamadım. Yanında bir arkadaşım var. Konu ne onu da bilmiyorum. Ama geçmiş olsun ve sevgi selamlar. Efendim, programı yeni açan, radyosunu yeni açan değerli dostlarımız. Bugün sabah arkadaşımı hastaneye götürdüm. Kontrol vardı. Dönüşte bana geldik. Şu anda yanımda. Ara ara sesini duyarsın.

0: Evet, Erdatlı babamdan bir video gelmiş. Erdatlı babacığım, bu şartlar nedir? Bu terapi merkezine kimler gidiyor? Yani herkes yararlanabiliyor mu? Biz gelebiliyor muyuz mesela? Mesela benim çok ihtiyacım var, beni alırlar mı? Gibi gibi saçma sapan sorular sormayacağım tabii ki. Ama şartları nedir gerçekten de öğrenmek istiyorum. Şöyle bir hemen müziğe bir es vermek istiyorum. Videoyu bir sesli alacağım. Bakayım konuşuyor mu?
1: Alışverişteyim. Bisikletine indim yine. Çok şirin bir şehir bura. Body Yeşil zaten çok tanınmış bir şehir. Bak. Dağ ve şehir aynı anda.
0: Of ya, çok
1: o
0: güzel.
1: O dağın eteğinde de biz kalıyoruz tabii. 3 hafta, senede değil. İki ismi var buranın. Biri Kur, biri de Reha.
0: Reha.
1: Ama ikisi de aynı yere geliyor. Kur olarak gelirsen 5 senede 2 kere hakkın var.
0: Ha, 5 senede.
1: Ama hasta olmak şartıyla tabii.
0: Ha.
1: Kur olarak olur gelirsen ya, tabii hastalığın derecesine göre en az 3 hafta kalmak zorundasın. Hastalığın derecesi iyileşme şeyi yoksa 4-5 haftaya kadar da uzatabiliyorlar. Ben de cuma günü çıkıyorum buradan.
0: Hadi
1: İnşallah
0: bakalım.
1: Eve.
0: Hadi bakalım. Özlemle bekleyenler var seni. Biliyorum ben.

0: En sevdiğim fotoğrafla gelmiş Şerife. Evet, ekranda Özlem Ayral, Viyana FM. Ay çok güzelsiniz. Maşallah, süphanallah size. Hoş geldin ablam, sefalar getirdin gülüm. Nasılsın bal küpü? İyiyim ya. İyiyim, çok iyiyim. Hacer Hanım'a geçmiş olsun. Daha da gelmesin inşallah. Ablam çok öptük seni. Eymen'le sesindeyim. Öptüm cancağızım. Eymen'cim. Yakışıklı Eymen. Öpüyorum seni.
1: Sana yanıyorum. İnan ölüyorum. Vah vah vah. Kalbimi kırdı, ortada koydu aşkıma kıydı.
0: Ve sevgili Ümran bizlerle birlikte. Ümran'cım merhaba.
1: İnan ölüyorum dedi vah.
0: İyi yayınlar tatlı kadın. Beğenerek dinliyorum ben de. Ya yazdın ya, ne kadar güzel oldu. İyi ki varsın.

0: Evet efendim, mesajlarınızın tamamını zannediyorum okudum. Okumadığım, es geçtiğim değil, atladığım varsa lütfen hemen yazın. Artı 43 660 130 19 79. Bilginin ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Ve hep söylediğim bir şey var, yaşadığımız sürece. Hatta doğduğumuz an itibariyle ta ki gözlerimizi bu dünyaya kapatana kadar öğrenmeye devam ediyoruz. Ve devam edeceğiz.
1: Ben baş edemedim.
0: Ve bazen bazı bilgiler mesela gözünüze çarpıyor herhangi bir bilgi. Ama ne işime yarayacak falan diyorsunuz. Ama sonra hiç beklemediğiniz bir anda çok işinize yarıyor. Evet, bugün günlerden çarşamba ve keyfe kederde wow dedirten bilgilerin günü. Ben sizlerden o bilgileri beklerken sizler için çok enteresan bilgiler hazırladım. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Evet evet, doktor uygun görürse ona göre rapor yazıyormuş Yalçın Emine. Vallahi Türkiye'de olsa herkes yazdırır o raporu. Kesinlikle. Şimdi bu şarkıyı dinliyoruz ve programın normal rutinine geçiyoruz. Yazmayan değerli dostlarımız. Yazmayan değerli yol arkadaşlarım. Biliyorum yoğunsunuz. Bazen de canınız yazmak istemiyor. Ama en azından bir merhaba diyebilirsiniz. Varlığınızı hissettirebilirsiniz.

Evet, biliyorsunuz ki haftanın her günü farklı oyunlar oynuyoruz ve çarşamba günü de wow dedirten bilgi günümüz. Ve hep söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Bazı bilgiler vardır, sadece öğrenirsiniz. Bazıları vardır, duyduğunuz anda zihninizde küçük bir pencere açılır. Bugün tam da o pencereleri aralayacağımız gün. Çünkü bana göre, bana soracak olursanız, bilgi bazen bir harita. Bildiğiniz harita. Hani navigasyonu çok sık kullanıyoruz ya yollara çıktığımız zaman. İşte o navigasyonda buluyoruz, yeni yerler keşfediyoruz ya da bilmediğimiz bir yeri yazıyoruz ve işte harita bizi oraya götürüyor ve gördüğümüz zaman da wow diyoruz. Bana göre bilgi de böyle bir şey. Size yeni yollar gösterir. Bazen bir ayna gibidir, kendinizi görmenizi sağlar. Bazen de bir merak, dünyaya biraz daha yakından bakmamıza yardımcı olur. Ve bugüne kadar bilgi günlerinde gördük ki bazı bilgiler öyle enteresan yerlere işaret ediyor ki tam da hayatı anlatıyor. Mesela daha önce bu bilgiyi sizlerle paylaşmıştım. Bir arının neden sokunca öldüğünden, efendim bir penguenin taş

Oh, şükür, şükür kavuşturana WhatsApp şimdi geldi. Ardacığım merhaba. Günaydın abla, iyi yayınlar, yeni uyandım. Sessiz dinlemedeyim. Hoş geldin.

0: Evet, bugün ben de çay aldım. Hemen bir yudum alıyorum çayımdan. Yalnız çay da çok güzel olmuş. Hacer beğenmemiş olabilir bu çayı. Çünkü bergamotlu. O böyle bergamotlu karışımlı çayları sevmiyor.
1: Yo, çok güzel.
0: Beğendin mi? Beğendim. Ay, sevindim.

Evet efendim, ana bilgisayarımız, ana stüdyomuz, Viyana'daki ana stüdyomuz yine kapandı. Yine çevrim dışı oldu. WhatsApp'taki mesajlarınızı an itibariyle ne yazık ki göremiyorum.

mutlaka meşgulsünüz. Herhangi bir iş yapıyorsunuzdur. Çalışmadan hayat geçmez çünkü, bunu biliyoruz. Ama böyle modunuz düşükse, böyle kendinizi motive etmeye çalışıyorsanız, böyle acayip motive etmeye çalışıyorsanız, siz ne kadar motive olmaya çalışırsanız çalışın, mutlaka bir aksilik geliyor, sizi buluyor. Aa, teşekkür ederim. Vallahi süpersin. Ay, çok güzel kokuyor çayım.

Evet, YouTube Hayat Takıl Bana kanalından Ayşe'cim merhaba. Vallahi bravo, ne diyeyim, gerçekten süpersiniz. Evet, an itibariyle WhatsApp'taki mesajlarınıza ne yazık ki ulaşamıyorum. İki yerden ulaşabilirsiniz. YouTube Hayat Takıl Bana kanalında şu anda canlı yayınımız devam ediyor. Canlı yayın konusunun altına yazabilirsiniz. Instagram üzerinden Özlem Ayral profiline özel mesaj gönderebilirsiniz. DM diyorlar, değil mi?

Valla çok güzel de bilgiler vardı. Bilgilerini paylaşanlar vardı. Kışın ocağı, denizimin sesi, melodinesi, her şeyimsin sen. Tekrardan merhaba ablacığım. Ben de çok severim bergamot kokulu çayı. Geleyim mi, ne dersin? Gel Şenol. Yani sen Esin misin, Şenol musun? Hangisisin? Valla çayda favorimdir bergamot kokusu. Bir de içine böyle iki tane karanfil attığınız zaman süper.

Evet efendim, çaylar kahveler içilirken şu wow dedirten bilgilere geçelim. İlk bilgi hadi benden gelsin, sonrasında da mesajlarınızı kontrol edeceğim. Şimdi benim için WhatsApp, WhatsApp geldi. Ey, aman çok sevindim, vallahi çok sevindim. WhatsApp'ımız geldi, şu anda bağlantı kırılıyor. Şimdi biraz erken döneme götüreceğim sizi. Branşım gereği de Mısır'a götüreceğim. En merak ettiğim yerlerden bir tanesi. Özellikle Firavun mezarlarını çok merak ediyorum. Piramitleri çok merak ediyorum. İnşallah bir gün nasip olur da giderim. Şimdi Firavunların yanında hizmetkarları da gömülüyormuş. Erken dönem Mısır mezarlarına baktığınız zaman hükümdarla birlikte hizmetkar kalıntıları da bulunmuş. Bunu da ne için yapmışlar? Öte tarafta hizmet etmeleri, yani hizmet edeceklerini düşündükleri için yapmışlar. Bak sen ya, bakar mısınız düşünceye?

hemen bir insan öldüğünde yanında çalışan insanlar da onunla birlikte gömülür mü? Gömülür mü? Bugün kulağa inanılmaz geliyor, biliyorum, farkındayım. Ama erken dönem Mısır firavunlarında cevap evet. Antik Mısır'da özellikle ilk hanedanlık dönemlerinde, ki ne zaman, ta efendim milattan önce 3000'li yıllarda falan, bazı firavun mezarlarının çevresinde çok sayıda insan mezarı bulunmuş. Ve arkeolojiyle uğraşanlar ya da arkeologlar bu mezarlarda hizmetkarlar, saray görevlileri, muhafızlar, yakın çalışan kişiler olduğunu düşünüyorlarmış. Peki neden? Şimdi antik Mısır'a baktığımız zaman, o yüzyıllara baktığımız zaman Mısır felsefesine göre ölüm bir son değil ve başka bir hayata geçiş olarak görülüyormuş. Ve firavunlar, özellikle firavunlar şuna inanıyorlarmış: öteki dünyada da yaşam devam edecek. Ne bileyim yani, yemek gerekecek, hizmet gerekecek, koruma gerekecek, düzen gerekecek. Kısacası dünyadaki statü ölümden sonra da sürecek. Olayın en şaşırtıcı kısmına gelelim. Bazı araştırmacılar bu insanların firavun öldüğünde ritüel şekilde kurban edildiğini düşünüyorlar. Yani şöyle anlatayım. Mesela ben bir firavunum. Öldüm, yanımda hizmetkarlarım var, onların yaşama şansı da yok. Ben öldüysem onları da öldürüyorlarmış. Aman Allah'ım, ya Rabbim ya. Ve bazı bilim adamları ise bu kişilerin gönüllü sadakat göstergesiyle gömülmüş olabileceğini falan düşünüyormuş. Şimdi efendim, kesin cevap hala belli değil, onu söyleyeyim. İki görüşten bahsettim ama hizmetkarların, görevlilerin, firavunların etrafına gömüldüğü gerçek. Düşünsenize, bir dönemde gücün ölçüsü siz öldüğünüzde kaç kişinin seninle mezara girdiğiyle doğru orantılı. Bugün ise insanın ardından kalan şey çoğu zaman mezar değil, hatırası, öyle değil mi? Ve belki de değerli dostlar, asıl soru, sorulması gereken asıl soru şu: bir insan öldüğünde yanında ne götürür? İnsanlar mı, yoksa bıraktığı iz mi kalır? Evet, YouTube Hayat Takılma kanalından bergamotlu çayı seven Esin'miş. Tahmin ettim Esin'cim. Çok öpüyorum seni. Ne yazık ki bağlanmaya çalışıyorum WhatsApp'a. Şu anda tekrar deniyorum. Şöyle bir kapatıp tekrar deneyeceğim. Sonrasında da efendim, mutlaka bir yerlerden bana ulaşmışsınızdır. YouTube Hayat Takılmana kanalında canlı yayınımız devam ediyor. Instagram üzerinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bir güzel çalışma alalım sıraya. Ben de çayımdan şöyle keyifli keyifli yudumlayayım. Ama aklım Mısır'da kaldı ha. Ne acayip bir şey ya. Yani bir firavunun hizmetlisiyseniz, aman ya Rabbim, ölmesin, lütfen ölmesin, benden önce ölmesin diye dua edersiniz.

Evet, WhatsApp'a kavuştum. Bazen susarız. Şu anda WhatsApp'ta mesajlarınızı görüyorum. İhya'dan bilgi gelmiş. Şengül'ün mesajı var. Ay sen canımsın sticker'ını göndermiş. Aa, Esin merhaba. Erdatlı babamdan zannediyorum bir sesli mesajımız var. Zuhal. Ay kahvesini yapmış, bir dakika. Buna geçeceğim. Ay kara kızına buradan selam olsun. Kara kızımı temizledim, kahvemi yaptım, geldim. Hepinize afiyet olsun. İyi, daha 3 dakika olmuş. Hadi ben de çayımdan içiyorum, birlikte olsun.

bilmiyorum. Kapatma. Hizmetkarlar firavunlara orada mısır mı patlatıyormuş? Olmasın kalbim. Vallahi Tamer bilmiyorum. Aklımda deli sorular var. Hayır yani biz firavun falan olamayacağımız için biz yine orada da yalnızız yani. Ne olur gitme benden gitme. Orada bile işleri biz kendimiz yapacağız yani. Yusuf Hocam'dan çok güzel bir fotoğraf gelmiş böyle. Valla maşallah sübhanallah biz yürüyoruz demiş. Zeynep'e buradan sevgiler selamlar. Yusuf'un Zeynep'ine öyle güzel bir yerde yürüyorlar ki. Valla inanılmaz. Bir de mesela arkadan şeye çekmişler. Genç neneme bak maşallah. 80 en az 80-85 yaşında. Ellerinde batonlar yürüyorlar ya, bildiğiniz yürüyorlar. Ya işte hayat felsefesi diyorum ben buna. Bu arada bulutlar çok güzel. Yusuf Hocam harika.

Evet, bir bilgi de İhya'dan gelmiş. Antarktika'da yapılan araştırmalarda bilim insanları şu an suda bulunan bakteriler dinozorlardan daha yaşlı söylüyorlar. Dinozorlardan daha yaşlı bakteriler. Wow! Şaşırtıcı gelir mi size bilmiyorum. Gelmez mi? Abicim, dinozorlardan derisi kalmadı dinozorun. Yani düşünemiyorum gerçekten de. Onlardan daha yaşlı bakteriler. Ya bazen şey düşünüyorum. Hani başladığımız yere dönecek miyiz acaba dünya ile ilgili? Yani kıyamet kopacak. İlk başlanan yere mi dönülecek?

Şengül öyle mi? Özlem'in Burdurlu Mehmet'e selam. Burdurlu Mehmet radyona çıkma. 2011 çok özür diliyorum. 2011 öncesi iş arkadaşımdı. Sanırım o Mehmet. Eğer stroke'te çalışıyorsa. Selamlar saygılar benden. Valla onu okuyamadım. Bilmiyorum. Mehmet. 2011'den önce Şengül'le çalıştın mı?

Evet, Fırtına Mehmet'ten gelen mesaj şöyle başlıyor. Merhabalar Fırtına Mehmet online. Epey de olmuş. 10 dakika önce. Ooo, kahve saati gelmiş. Ben de hemen bir kahve yapayım. Yaptın mı Mehmet? Elinde mi kahven? Piramitler gerçekten harika. Orada olmak bambaşka ve muhteşem bir duygu olmalı. Vallahi bilmiyorum da çok içim çekiliyor. Yani zannediyorum son 15-20 yıldır belki daha fazla hep böyle hayalimde Mısır'a gitmek var. Ya ben çok istiyorum. İnşallah bir gün olur. Bazen düşünüyorum da geçmişte yaşayan insanlar sanki birçok konuda daha ileri görüşlü ve daha zekice işler yapmışlar. Ya çok inanılmaz şeyler var Mehmet. Yani ben bunu en uç noktada Göbekli Tepe'de yaşadım. Arkeoloji ve sanat tarihi eğitimi almış, çift ana dalla diploması olan birisi olarak Göbekli Tepe'de bütün bilgilerim sıfırlandı. Her şey sıfırlandı. Gördüğüm şeylere inanamadım. O devasa ve kilogramlarca ağır taşların o tepeye nasıl taşındığı gerçekten inanılmaz. Açıları çok ilginç. Tilki takım yıldızına bakan bir açıyla verilmiş. Tabanında ilginç detaylar var. Yani bilmiyorum da oralarda bence çok başka şeyler var o yüzyıllarda. Dilden çıkan bir ok kadar acı ver. Ben o insanların cep telefonu falan da kullandığına inanıyorum. Çok çılgınca ama. Ya gülmeyin arkadaşlar, gerçekten de mesela duvar resimlerine baktığınız zaman cep telefonuna benzer bir takım şeyler var, çizilmiş, duvara çizmişler. Ya ne olduğu bilinmiyor tabii ama. Çıkar da çarkını bozarsa, o zaman beni hatırla. Şimdiki insanlar için aynı şeyi söylemek her zaman kolay değil bence. Ya. Yapay zekamız var ya Mehmet. Zeki olmamıza gerek yok ki. O zaman beni hatırla, olacak. Ve bir bilgi de Mehmet'ten gelmiş. Akrep zehri dünyanın en pahalı sıvılarından biri olarak biliniyor. Özellikle tıp ve ilaç araştırmalarında kullanıldığı için çok kıymetli. Bir litre akrep zehrinin değeri milyonlarca doları bulabiliyor. Çünkü bir akrepten çok az miktarda zehir elde ediliyor ve toplaması çok zor. Ne enteresan değil mi? Hayatta zehirli dediğimiz şeyin şifa kaynağı olabileceği, insanın aklının alamadığı bir durum gerçekten. Düşünün ki akrep zehirlediği an karşıdakini öldüren o zehri, aynı zamanda da yaşatan o zehri, aynı zamanda da çok kıymetli. Wow.

0: İhya Karahanlı Tepesi'nden bahsetmiş. Evet, Karahanlı. Oradan daha eski ve oradan daha çok öyle bölge var diyorlar, araştırılıyor. Evet, yani tabii oradaki o baraj inşaatından önce mozaiklerin Urfa'ya taşındığını biliyoruz. Ama orada çok acayip şeyler var ya. Çok çok Karahanlı'dan çıkan buluntular zaten. Urfa'da şahane bir müze var bu arada. Tavsiye ederim. Çok etkileyici.
1: Bir ok kadar acı vermez hiçbir
0: tane. Ve inanılmaz bulgular var. Mesela Göbekli Tepe ile ilgili, hani bilgi günü diye böyle doğaçlama söylüyorum. Mesela Göbekli Tepe'ye gittiğiniz zaman bir takım hayvanları o sütunlara, ben sütun diyorum ama bildiğiniz devasa insan figürlü taşların üzerine bir takım hayvanları işlemişler. Ve arkeologların araştırması sonucunda şöyle bir gerçek ortaya çıkmış. İşledikleri hayvanların hepsi erkek, dişi hayvan yok, dişi figür yok. Ama işte Göbekli Tepe kazılarından bir küçük heykel çıkmış. O heykel de doğum yapan bir kadın heykeli. Ve yine Göbekli Tepe'de bir ağaç var. Çok yakın tarihe götüreceğim. Yani Göbekli Tepe'nin tarihi 12 bin yıl önce falan ama ben sizi daha yakın zamanlara götüreyim. Mesela çok yakın zamana kadar ve hala bebeği olmayan kadınlar o ağaca dilek dilemek için geliyorlarmış. Ben oraya gittiğimde konuştum. Hala oraya bir şeyler bağlayan ve bebek sahibi olmak isteyen kadınların inandığı bir inanç var. İşte oraya bağladıkları zaman bebeklerin olabileceğine dair. Çok acayip. Ve ne için yapıldığı belli değil mesela. Bir de çok enteresan bir bilgi daha söyleyeyim Göbekli Tepe ile ilgili. Mesela orada 4-5 katman var. Kazıldıkça çıkıyor. İnsanlar orayı terk etmişler. Terk ederken de üzerini kapatıp gitmişler. Saklamışlar yani. Çok ilginç.

0: Bir devçim merhaba.
1: Selam güzelim, nasılsın? Çok iyiyim.
0: Göbekli Tepe'ye gitmek benim de hayalim
1: ve hissetmek çok istiyorum. Keşke birlikte gidebilsek, biliyor musunuz? YouTube Hayat Takılmanın kanalında Göbekli Tepe videosunu bir izleyin derim. Keşke birlikte gidebilsek, toplanıp cümbür cemaat. Böyle ben size doya doya anlatsam orayı. Çok acayip bir yer ya. Çok enteresan bir havası var. Ama bir şey söyleyeyim mi? Mesela Urfa'da merkezde bir yerde otururken daha Göbekli Tepe'ye gitmemiştik. Orta yaşlarda bir karı koca geldiler. Aralarında konuşuyorlar. Kadına diyor ki tutturdum Göbekli Tepe. Tutturdum Göbekli Tepe. Gittiklerini gördük 4 tane taş.
0: Bir de böyle bir durum var yani. Ya bakış açısı diyorum ben buna. Yani baktığınız zaman gerçekten 5-6 tane taş. Ama ben insanın hayal gücünü zorlayan yerler olduğunu düşünüyorum. Ve zihnimizi açan yerler diye düşünüyorum. Zihnimize başka bir pencere aralıyorlar sanki.

0: Evet, Tamer'den çok güzel bir bilgi gelmiş. Günümüzde neredeyse herkesin cep telefonunu çok sevdiği ve elinden düşürmediği aşikar. Ancak cihazlarımızla aramızdaki bu bağ bazen tehlikeli bir hal alabiliyor. Telefonsuz hiçbir yere gitmem ya. Evet ya, böyle bir şey var değil mi? Bazen telefonu unuttuğum zaman mesela ben dönmüyorum arkadaşlar. Yoluma devam ediyorum ama böyle bir eksik. Şarjım bittiğinde delirecek gibi oluyorum. Telefonsuz hiçbir yere gidemem, gitmek istemiyorum diyorsanız sizde nomofobi olabilirsiniz. Nomofobi. Nomofobik misiniz?
1: Nomofobik misin?
0: Sen hiç nomofobik değilsin. Bence de değilsin.
1: Gerçekten.
0: Evet, böyle bir şey varmış. Nomofobi. Yani kısacası telefon hastalığı. Ya şimdi nomofobinin açılımını da söyleyeyim size. No mobile phone phobia. Yani telefonsuz kalma korkusu. Yalnız şunu söyleyeyim, nomofobi resmi bir psikiyatrik hastalık tanısı falan değil. Onun altını çizelim. Yani henüz tanı kitaplarında yer almıyor. Bu arada nomofobiye devam edeceğim de. Esin. Aa, kahvem var elinde. Bak ya. Afiyetler olsun hepimize. Ben de çayımdan bir yudum alıyorum. Hadi birlikte olsun.

0: Şimdi efendim, nomofobik misiniz? Bir kendinize sorun. Belirtilerini hemen sizlerle paylaşayım. Telefon yanından ayrılınca yoğun huzursuzluk duyuyorsanız, şarj azalınca aşırı kaygı duyuyorsanız, sürekli ekran kontrol etme hissiyatındaysanız, bildirim gelmese bile telefona bakıyorsanız ve telefonsuz kalınca panik oluyorsanız.
1: Baktım ayrı ama hep aynı, sanki ben kabahat.
0: Evet, wow dedirten kısmı, wow dedirten kısmına baktığımız zaman araştırmalar birçok insanın telefon titreşmediği halde titreşim olmuş gibi hissettiğini gösteriyormuş. Yok artık. Buna da ne deniyormuş biliyor musunuz? Hayalet titreşim sendromu. Yok artık. Yok artık. Hayalet titreşim sendromu. Yani beyin şöyle bir mesaj oluyormuş. Mesaj gelmiş olabilir. Kandırıyor seni, kandırıyor. Vallahi bir şey söyleyeyim, itiraf edeyim değerli yol arkadaşlarım. Bir zamanlar daha sabah konuştuk değil mi Hacer?
2: Evet.
0: Bunu yani telefonsuz olsaydık nasıl yapıyormuşuz falan dedik değil mi birbirimize?
2: Kesinlikle.
0: Telefonsuz zamanlarda ne yapıyorduk falan dedik. Sonra şey dedi Hacer, mesela birine gitmemiz gerektiği zaman telefon açıp önceden yarın müsaitseniz size gelebilir miyiz diyorduk. İyi de sonra ben Hacer'e dedim ki telefonun olmadığı zamanlar, o çevirmeli telefonların olmadığı zamanlar, hiç telefon yokken ben o günleri de gördüm. O kadar asırlık bir kadınım. Evet ya, işte bir zamanlar insanlar telefona ulaşamayınca telefon yoksa rahattılar ya, rahattık ya.
1: Gözüm arkada kaldı, yüreğim sende kaldı.
0: Ya şimdi yumurta mı civcivden, civciv mi yumurtadan çıktı diye böyle yıllarca bunu konuştuk ya. Telefonu biz mi taşıyoruz yoksa o mu bizi taşıyor acaba?
1: Ateşinin adı kül.
0: Aa, dün gece herkes beni rüyasında görmüş. Arkadaşlar hayırdır inşallah, Gülcan da rüyasında görmüştü. Bu arada dün gece rüyamdaydın abla. Sinem de vardı rüyamda.
2: Ne diyorsun?
0: Hacer bak.
2: İlginç.
0: Kızın da girmiş rüyalarına. Hayrolsun. Hayrolsun inşallah. Uzun ve karmaşık bir rüyaydı. Ya biz çok komik şeyler yaşadık cumartesi günü. Belki ondan etkilendin.
1: Kalbimin içine senin adını.
0: Evet, Yusuf hocamdan vallahi yine güzel fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Benim canım da yürüyüş yapıyor. Ben de koşturuyorum. Vay, süpersiniz ya. Bulutlara bak, hocama bak. Kara bulutlar dolaşıyor demişsiniz de, yok ya, o bulutlar kara bulut değil bence. Valla değil. Hocam çok güzel ya. Gözlükleriniz de güzel. Bak, Gülcan'ın eşi nomofobikmiş. Teşhisi koyduk. Elinden hiç düşmez ya. Çok kötü bir hastalık gerçekten. Ben böyle bazen var ya, hep unutuyorum. Yani sanki telefonsuzmuş gibi yaşıyorum. Dün mesela şarj kablolarından hiçbiri çalışmadı. Allah'tan dedim. Bıraktım telefonu öylece.
1: Gözüm arkada kaldı.
0: Bir daha da saatlerce aklıma bile gelmedi. Eve gelince söylerim ben ona. Sen nomofobik. Fobik kaldı aklımdan. Nomofobiksin.
1: Ateşinin adı kül, benimki sensin. Bu sevdalık tenimde gizlenen sensin.
0: Aa, Sinem Hacer ablanın mı kızı? Evet.
1: Deli gibi her gece özlenen sensin.
0: Ay Sinemcim ya, o da olsaydı.
1: Aşkın meydanına ismini bağıra bağıra.
0: Evet efendim, nomofobikten başka bir bilgiye doğru yol alıyoruz. Kimin bilgisine doğru gidiyoruz? Tamer, bilgi için teşekkür ederim. Çok güzeldi. Sevgili Ayşe'den gelmiş. Beyin bir kişinin iki yüzlü davrandığını fark ettiğinde. Tamam, bunu bunu biraz sonra paylaşacağım. Şu şarkıya bir kulak verelim. Üzerine çok konuştum. Ha, gitmeden bir şey söyleyeceğim. Kimlerin radyosu açık bir görebilir miyim? Göreyim bakayım kimlerin radyosu açık. Sadece bir nokta istiyorum. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Sadece bir nokta koyabilirsiniz yazmak istemeyen dostlarım. Ben göreyim bakayım kimlerin radyosu açık. Tek tek görmek istiyorum. Bu arada Firdevs'in mesajına da yer verelim. Göbekli Tepe sütunlarının üzerinde akrep, yılan, tilki, kuş gibi hayvan kabartmaları bulunuyor. Uzun süre bilinçli şekilde toprakla gömüldüğü düşünülüyor. Neden gömüldüğü hala tam bilinmiyor. Dev T biçimli taş sütunların bazıları 16 tona kadar çıkıyor. 16 ton nasıl yaptılar acaba? Geçmişe gitmek isterdim sadece meraktan. Ya sadece Firdevs'im 16 ton T biçimli sütun da değil. Yani hadi 16 ton oraya nasıl taşıdınız, bu bir. İkincisi, o sütunları öyle bir yerleştirmişler ki enteresan bir şekilde, yani açıları falan, yani çok ince mimarlık ve matematiksel hesaplar yapılması lazım. Yani bugün mimarların ve matematikçilerin hayrete düştüğü bir konu o açıları, yerleştirilme şekilleri. İşin enteresan tarafı o. Yani o devirde bu bilgiye sahip olmasalar orayı yapamazlar. İyi de o devir, tarihin başladığı nokta diyoruz, sıfır noktası diyoruz. Bütün tarih bilgilerimizi sıfırlayan bir yer. İyi de daha avcılık ve toplayıcılıkla uğraşan bir insan kümesi var. Yani henüz yerleşik insan kümesi bile yok. Arkadaş, nereden sahipler bu bilgiye? Vallahi gökten uzaylılar falan mı getirdi? Ne yaptı? Bilemedim ki. TRT belgeselde izlemişim ama çok oluyor. İnşallah seninle giderim. Çok isterim. Ya vallahi inşallah biz hayalini kuralım. Belki Göbekli Tepe'ye birlikte gideriz. Bu arada mesajlarınıza devam edeceğim. Radyosu açık dostlarımdan böyle kahveler falan gelmeye başladı. Şu şarkıyı bir dinleyelim mi?

0: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
1: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
0: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
1: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
0: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
1: Nova Süpermarket.
2: Tamer ya, benim rüyama gelme abla, ben meşgulüm. Tamam, yok, senin rüyana gelmeyeceğim. Ya ben sanki isteyerek geliyorum rüyalarınıza. Bak, bu akşam rüyanda beni görürsen hiç şaşırma. Bir de terliklerle vuracakmış beni. Evet efendim, kimlerin radyosu açık, şöyle bir bakıyorum ve sevgili Ayşe'den gelen, sevgili Esin'den gelen bilgilerle yolculuğumuz devam edecek. Arda'dan da bir sesli mesajımız var. Önce şu sesli mesaja bir geçit verelim. Evet Arda'cığım, söz sende.
3: Yalnız fobi dediğimiz şey, hani korku, bahsettiğin şeyde fobik diyorsun ve bağımlılık diyorsun ya, doğru değil sanki, yani bir çelişki var gibi duruyor. Hani fobi olacaksa karşıdaki kişi için olmalı o. Yani şöyle düşün, ben senin oğlunum, sen telefon bağımlısısın, bu benim için bir fobi olur. Niye annem telefon bağımlısı hani gibi. Ama mesela ben telefon bağımlısıyım ama bir anlamda fobiyim, o olmaz sanki.
2: Diyorsun. Bilmiyorum vallahi ya. Bilemedim şimdi. Haklı olma ihtimalin çok yüksek. Şengül'ün radyosu açık. İngiltere'den biz dinleyen sevgili Cevat'ın radyosu açık. Mesela Göbekli Tepe'den konuştuk ya. İngiltere'de Stonehenge tapınağı var. Göbekli Tepe'ye çok benziyor. Hatta Google'dan bakabilirsiniz görsellerine. Stonehenge'in tarih skalası da Göbekli Tepe'den sonraya denk geliyor. Ve enteresan bilgiler de Stonehenge'de var. Mesela İngiltere'ye gidersem Stonehenge'i görmeyi çok istiyorum. Evet, Yalçın Emine'nin radyosu açık. Ben de sana sarılıyorum sıkı sıkı. Ve 33.10'un radyosu açık. Devam ediyorum. 33.10. Bir dakika. Erdatlı babamın Göremeli abisi. Vallahi buradan sevgiler selamlar gönderiyorum Viyana'ya. Zohal'in radyosu açık, öpüyorum seni. Fırtına Mehmet'in radyosu açık, kahve sticker göndermiş. Hemen çayımdan bir yudum aldım. Esin'in radyosu açık. Nomofobik değilim çok şükür. Evde de kalsa umursamam. Ama iletişim için gerekli bir araç tabii ki. Evet Esin'cim, bu arada Esin'den gelen bilgileri okudum mu diye bakıyorum. Okumadım. Buraya geri döneceğim Esin'cim. Şöyle okunmadı olarak mesajı işaretliyorum ve devam ediyorum. Sevgili Nesrin bizlerle birlikte. Selam ablam, keyifli yayınlar, herkese kolaylıklar, hayırlı güzel günler dilerim demiş. Eyvallah. Pop Pet Shop'tan bir video gelmiş Aydın'dan. Şöyle bir hemen videoya bakıyorum. Bak ne güzel, görüyor musun Hacer? Ümraniye'de.
4: Evet.
2: Oralarda olsaydık giderdik. Bak, oturmuşlar, bir şeyler de içiyorlar, yiyorlar. Aman çok güzel. Ama bize de lazım böyle bir yer, bakar mısın? Can dostlarımızı götürüp önünde evet, de böyle ya. Kahvelerimizi, çayla. Evet. Pop Pet Shop'a, Ümraniye'ye de sevgiler selamlar. Video için çok teşekkürler Aydın'a. Ve Ayşe'cim, bu mesaja döneceğim. Ayşe'nin radyosu açık. Hem bilgileri var hem sesli mesajları var. Ve Yusuf Hocam'dan yine çok güzel fotoğraflar var. İhya'nın radyosu açık. Arda, telefonsuz kalma korkusu işte bu. Evet ya, uzatmaya gerek yok. Telefonsuz kalma korkusu. Türkçesini söyleyelim biz. Ve oh, ilk defa bir şey benden çıkmadı. Telefonu çoğu zaman bir yerde unutuyorum. O yüzden hep azar işitiyorum. Bak hele nöryon rüyalarda. Özlem. Arada bana da gel, rüya kahvesi içeriz. Aa, ne güzel bir fikir hakikaten. Bak Firdevs, gerçekten Gülcan dün gece beni rüyasında görmüş. Aa, süper olur. Teşekkür. Ay, sen her gün geldin Hacer.
4: Geleyim. Aa, benim de çok hoşuma gitti.
2: Süper. Çayım geliyor. Gülcan görmüş, Esin görmüş. Ve çok güzel bir yol fotoğrafıyla geldi sevgili Necati. Selamlar Viyana FM ailesi demiş. Eyvallah, hoş geldiniz. Hayırlı mesafeleriniz olsun. Ve seni seviyorum, buradayım demiş sevgili Gülcan. Ben de seni seviyorum. İyi ki buradasın. Evet efendim, bilgilerle devam edelim. Kimde kaldık? Sevgili Esin'den gelen bilgilere şöyle bir göz atalım. Brislekon çamı yaklaşık 4800-5000 yıl yaşayabilirmiş. En ünlü örneği Methuselah adlı ağaçmış. Amerika Birleşik Devletleri'ne, yani Kaliforniya'da çok yavaş büyüyen bir ağaçmış. Sert iklimlerde hayatta kalırmış. Gövdesi kıvrımlı ve dayanıklıymış. Brislekon çamı. Vay. Yani bir yarışmada karşınıza çıkabilir. Büyük para ödülünü bu bilgiyle alabilirsiniz. Brislekon çamı. 4800-5000 yıl yaşayan. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yetişen. Bu çam için şunu diyebilirim. Hayatı anlatmıyor mu bize? Çok yavaş büyüyoruz. Her iklime dayanıklıyız. Ne olursa olsun hayatta kalmayı başarıyoruz ömrümüz yettiğince. Ve genellikle de dayanıklıyız. Vay. Evet efendim, sevgili Ayşe'nin, Ispartalı Ayşe'nin bilgilerine ve sesli kaydına, ses kaydına geçmeden önce bir şarkı molası verelim. Yolculuğumuz devam etsin. Siz yakında döversiniz beni. Arda. Bazen içimden geçmiyor değil. Böyle bir Arda'yı elime geçirsem de şöyle evine çevire. Ben şiddet karşıtı bir kadınım. Şiddete karşıyım desem de inanmayın. İnanmayın. Bu arada Zuhal yemek faslına geçti. Yemek yapıyor şu anda. Bilgi vermiş, önce patlıcanları fırında biraz yağ, biraz tuz ile, sonra malzemeleriyle birleşince harika bir yemek oluyor. Ya, patlıcan gelince işin içine zaten çok güzel oluyor her şey.

0: Şimdi Hacer abla çayını kahveni getiriyor ya. Tamer. Sen de firavun mu oluyorsun abla? Yok artık. Hayır. O benim arkadaşım. Yani yeri geliyor ben ona hizmet ediyorum. Yeri geliyor o bana hizmet ediyor. Yani aslında tek taraflı değil bu. Ben amme hizmeti veriyorum genellikle. Yani götür getir, şoförlük. Bekle, sabahla. Dedim ya aklımda deli sorular. Vallahi Tamer bugün gerçekten. Deli sorular. Neyse şu şarkıyı bir dinleyelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yusuf'un Zeynep'inden yine vallahi öyle yerlerde yürüyorlar ki ve papatyalar göndermiş. Bunlar senin için canım demiş. Ben papatyaları çok seviyorum ya. Gerçekten. Ya. Bak şimdi bak. Arda'nın son mesajını okumam lazım. Okunmadı olarak da işaretleyeyim de sesli mesajları var. Özlem ablamdan firavun olmaz. Olsa olsa diktatör olur. Evet. Olabilir.
1: Yok be.
0: Olur mu kız?
1: Olmaz senden diktatör falan. Mümkün değil.
0: Bak. Burada beni iyi tanıyanlar konuşuyorlar. Ya çaktırma ben öyle lanse ediyorum.
1: Ha, o zaman ayrı.
0: Dışarıdan öyle görsünler. İşe yarıyor. Öyle görmeleri işe yarıyor. Aslında öyle değilim de dermişim. Yok. Benden diktatör falan olmaz. Benden olsa olsa köle olur ya.

0: Evet efendim, Ispartalı Ayşe'den gelen mesajla devam edelim. Daha doğrusu bilgilerle. Beyin bir kişinin iki yüzlü davrandığını fark ettiğinde bunu fiziksel tehdit olarak algılayabiliyormuş. Fark edebiliyor muyuz ki ya? Bilemedim. Araştırmalar güvenilmez veya tutarsız davranan insanlarla karşılaşınca beynin stres ve tehdit bölgelerinin daha aktif çalıştığını gösteriyor. Yani iki yüzlü insanlara karşı içine sinmeme hissi aslında biyolojik bir savunma mekanizması olabilir. Hakikaten ya, bazen bazı insanlarla karşılaştığımızda, sizde oluyor mu bilmiyorum, hiç içime sinmedi ya, bir şey var beni rahatsız eden. Wow. Ve bir başka ilginç nokta şu, insanlar çoğu zaman kendilerini ikiyüzlü olarak görmez. Beyin kendi davranışlarımızı haklı çıkarmakta çok başarılıdır. Buna psikolojide bilişsel çelişki denir.
1: Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın?
0: Wow.
1: Döndürür kalbimi çölle.
0: Ayrıca insan beyni dedikodu...
1: Döndürür çölleri selle.
0: Dedikoduyu o kadar sevmiyormuş ki... Seviyormuş ki... Bak, sevmiyormuş gibi okumak istedim yani, o kadar ya. İnsan beyni dedikoduyu o kadar çok seviyormuş ki iki yüzlü birini görünce adeta arka planda işlemci hızlanıyormuş. Yani biri sana başka, diğer insanlara başka konuşunca, o kişi istemsizce hadi yeni bölüm geldi diyiveriyormuş ve alışkanlık oluveriyormuş. Hadi ya. Sonra demiş ki Rabbim iki yüzlü insanlardan korusun. Amin.
1: Kopan fırtınalar eserken ruhumda hala. Dediler bu kız neymiş?
0: Şöyle bir bu sesli mesajı yayına verdim, hatırlayamadım.
2: Ablacığım şimdi o Nova hobi midir nedir? İşte ondan bende de var. Telefonsuz kalacağım diye aklım gidiyor. Biraz önce şarjım 5'teydi. Şimdi 32 olmuş.
0: Rahatladın mı?
2: telefon olmasa seni nasıl dinleyeceğim kız? İş yerine zaman nasıl geçiverecek gari? O zaman zaman geçmiyor. Hollandalı insanlar için de hiç geçmiyor. En azından bak kahve diyorsun, kahve içiyoruz, çay diyorsun, çay çekiyoruz arkadaş. Seni dinliyoruz, zaman geçiveriyor gari. Hacer hocama da çok selamlar, sevgiler gönderiyorum. Bergamot otlu çay çok güzel olur ya, denesin bence.
0: Ben çok sevdim ya. O da sevmiş. Nomofobi miydi, neydi ya? Yani telefonu kaybetme korkusu. Öyle bir açılımı vardı.

0: Evet, söz sende Ayşe.
1: Ablacığım, şu an itibariyle benim kalbim, ruhum Türk, bunu biliyorum, kabul ediyorum. Pasaportum da Hollandalı olabilir ama ben ülke olarak Brezilyalı olmaya karar verdim. Neden mi dersen, şu an iş yerinde bana bu üçüncü kişi oluyor, Brezilyalara benziyorsun diye, asla Türk olamazsın diyor. Bence ben artık bir Brezilyalı olmalıyım.

Şimdi Esin balkonda örümceği gördüğünde hayretle ağını incelemiş. Bu kız bir afet, bir gerçekten hayran kalınacak bir iş. Örümcek ağı doğadaki en dayanıklı doğal liflerden biri. İnce görünmesine rağmen kendi ağırlığının kat kat fazlasını taşıyabilir.

Evet sevgili Dündar bizlerle birlikte. Herkese iyi günler demiş. Hoş geldin, sefalar getirdin. Ya da baştan beri dinliyordun, şimdi yazdın. Ne iyi ettin. Zuhal demiş ki merak etme ablam, aslında bu dünyada hepimizin bir köleliği var. Yalnız değilsin. Ya Zuhal bir şey söyleyeyim mi? Emin olduğum, en çok emin olduğum şeylerden bir tanesi bu. Yalnız olmamak çok güzel. Gözümden

Merhaba, ben Avusturya'dan Zekai. Sevgili Zekai, hoş geldin, sefalar getirdin. Ben Murat kardeşin tavsiyesi sayesinde sizi dinlemeye başladım. Radyo yayınınızı çok beğendim. Ya teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bugün biraz aksiliklerle gidiyoruz ama olsun varsın. Aksilikler hayatın vazgeçilmezleri. Biz ne diyoruz? Her şeye rağmen birlikte olalım.

Şimdi efendim Esin demiş ki bir de dedikodu yapan insanların dedikoduyu hiç sevmediklerini söylemesi. Gerçekten de ne enteresan değil mi? Yani genellikle insanlar şunu yapıyorlar. Dedikodu yapıyorlar. Aradan bir süre geçiyor. Ben arkadaş dedikoduyu hiç sevmem. Evet, sıradaki çalışma radyoların diğer yüzünde bizi dinleyen herkese gelsin. Mesajlarınızla ve verdiğiniz bilgilerle, wow dedirten bilgilerle devam ediyoruz. Bende de var bilgiler.

Evet efendim, eğitim hayatınızda tarih dersini sever miydiniz bilmiyorum. Genellikle tarih dersi çok da sevilen bir ders değil ama ben çok severdim. Sonradan büyüdükçe gördüm ki, inceledikçe, araştırdıkça yalan söyleyen tarih diye bir tarih var. Gerçekten de bize bugüne kadar öğretilen, dikte edilen birçok şeyin aslında çok da doğru olmadığıyla alakalı bilgilere çok ilerleyen yaşlarda sahip oldum. Bilgi bu çok kıymetli bir şey. Ama bakın, bugün geldiğimiz noktada internet, yapay zeka, o bu şu, her şey elimizin altında. Bilgiye o kadar kolay ulaşabiliyoruz ki. Yani benim zamanımda kütüphanelerde işte kocaman kitapların arasında arıyorduk bilgileri. O zaman çok daha sağlıklı bilgiye ulaşıyorduk. Ama bugün

0: İnternet bize şunu gösterdi, bilgi çöplüğü gibi bir alana sahibiz ve dolayısıyla da bu bilgi çöplüğünde yanlış bilgilere ulaşabiliyoruz. Özellikle yapay zeka ile ilgili, ben yapay zeka çıktığından beri söylüyorum, bakın yapay zeka bir makina, dolayısıyla her şeyde doğru söyleyecek diye bir şey yok. O veri tabanına, yani internet üzerinde veri tabanında neler varsa onu bize aktarıyor. Doğal olarak yapay zeka deyince olağanüstü bir şey düşünmeyin. Bütün verdiği bilgileri doğru olarak kabul etmeyin. Lütfen araştırmalarınızı yapın. Özellikle tarih neden önemli? Geçmişte yaşanan şeyler yarınlar için tecrübe olarak kaydediliyor. Ve geçmişteki insanların hayatlarına baktığınız zaman gördüğünüz şeylerle bugünü değerlendirmek ve yarınlara daha farklı iz bırakabilmek çok, nasıl söylenir, çok daha anlamlı. Şimdi hepimiz okulda benzer bir şey öğrendik. Bir bilgi ileteceğim size. Böyle bir giriş yaptım. Amerika'yı Christopher Columbus keşfetti. Yani bu şekilde öğrenmeyen kaç kişi vardır bilmiyorum ama çoğumuz Amerika'yı Christopher Columbus'un keşfettiğiyle alakalı bilgilere sahibiz. Yani Christopher Columbus kim diye sorulsa aşağı yukarı çoluktan çocuğa 7'den 77'ye verecek cevap Amerika'yı ilk keşfeden. Ama tarih bazen tek cümlelik değil değerli yol arkadaşlarım. Çünkü bugün biliyoruz ki Vikingler, evet Vikingler, Kolomb'dan yaklaşık 500 yıl önce Amerika kıtasına ulaşmışlar. Büyük ölçüde ulaşmışlar. Ve nasıl mı? Yıl yaklaşık 1000. Yani Kolomb'un 1492 yolculuğundan neredeyse yarım bin yıl önce, yarım asır önce. Kuzey'in sert savaşçıları olarak biliniyor, biliyorsunuz. Vikinglerle ilgili mutlaka bir şeyler izlemişsinizdir ya da bir oyunda karşınıza çıkmıştır. Vikingler aslında sadece savaşçı falan da değil ayrıca. Yani hep savaşçı olarak gösterilse de savaşçı falan da değil. Onlar aynı zamanda çok iyi bir denizci. Yani gerçekten iyi denizciler. Aynı zamanda Vikingler birer kaşif. Gerçekten hiç mesela buralara dokunulmaz. Ve aynı zamanda Vikingler çok iyi bir tüccar ve aynı zamanda yön bulma konusunda çok ustalar. Yani düşünün, o zaman navigasyon vesaire hiçbir şey yok. Yani 1000 yılından bahsediyoruz. Başlarında ise bugün adı sık bir isim var. Leif Erikson. Anlatılara göre Leif Erikson ve beraberindekiler batıya doğru ilerlemişler ve bugünkü Kanada kıyılarına ulaşmışlar. Ve 1960'larda Kanada'da bir bölge var. Çok önemli bir keşif yapılmış orada. Arkeologlar şunları bulmuşlar. Viking tarzı ev kalıntıları, demir işleme izleri, İskandinav yapım teknikleri. Yani bunları bulunca Vikingler buraya gelmiş. Bu yüzden tarihçiler artık şunu kabul ediyor değerli dostlar. Avrupa'dan Amerika'ya ulaşan ilk bilinen insanlar Kolomb falan değil, Vikingler. Ama şimdi geliyorum işin wow dedirten kısmına. Peki neden tarih kitaplarında uzun yıllar boyunca Kolomb, Christophe Kolomb yazıldı, anlatıldı, öğretildi? Çünkü mesele sadece ilk gitmek değildi. Yani ilk gitmekten biraz farklıydı mesele. Kolomb'un yolculuğu kalıcı temas başlatmış. Yani orada bir şey oluşturmuş. Ticaret yollarını değiştirmiş mesela. Dünyanın siyasi düzenini etkilemiş. Yani Vikingler önce gitmiş ama dünya tarihini değiştiren bağlantıyı Kolomb kurmuş. Ve daha da şaşırtıcı olan şu, Vikinglerin pusulası bile yok. Peki yönü nasıl buldular? Efendim bazı araştırmacılar özel kristaller, güneş taşı teorisi diye bir teori var. Özel kristaller kullanarak bulutlu havada bile güneşin yerini tahmin etmiş olabileceklerini düşünüyorlar. Ya düşünsenize değerli dostlar, GPS yok, motor yok, modern harita yok. Ve biri çıkıp okyanusu geçiyor. Belki de tarihin en büyük cesaretlerinden birini gösteriyor. Ve neredeyse varlığını bile bilmediği bir yere doğru yol alıyor. Ya wow dedirtmez mi bu insana? Wow dedirtir. Bu arada şarkıya geçtik ama şurada sesli mesajlarımız var. Şunu vermiş miydim?
1: Şimdi diyor ki nomofobi bireyin cep telefonundan veya akıllı cihazından uzak kalma ya da bunlara erişememe durumunda yaşadığı aşırı kaygı, panik ve korku halidir.
0: Evet, evet.
1: Yani dediğin gibi hani fobi bir korku, bir nefret gibi bir şey, panik ya. Enteresan bir şeydi. Bunu da ona bağlamışlar ama. Yani diyor ki eğer diyor ya telefondan uzak kalma korkusu imiş nomofobi.
0: Evet, öyle yani, demiştim.
1: Çok saçma bir geliyor bana. Yani yılandan korkarsın. Yılana karşı bir fobin olur. Hani uzak kalmak istersin. Yükseklik korkun vardır.
0: Anladım. Çok iyi anladım.
1: Oluşur. Yükseklikten nomofobi. Uzak kalmak istersin.
0: Ama öyle bir isim koymuşlar.
1: Otomatik olarak da burada bir fobi olması için telefona karşı bir fobi olması lazım. Yani telefon uzak kalmayı isteme olması lazım aslında,
0: evet,
1: normalde.
0: Evet. Çok doğru.
1: Mantık mi? Olarak ama acayip, tam tersi yapmışlar.
0: Acayip bir zeka ya. Ya Arda anladım seni ama işte öyle bir isim koymuşlar. Nomofobi demişler. Vallahi ne diyeyim.
1: Yok vallahi Esin, ben dedikoduyu çok seviyorum. Niye yalan söyleyeyim ki? Dedikodudan kastım tabii ki hani şey değil. Hani o ağzı çamur eden, çöp eden, pis eden dedikodudan değil. Hepimizin bildiği, hepimizin birbirimizi tanıdığımız, işte bir böyle ağır olmayan şeyler, eğlenceli şeylerden bahsediyorum. Biz böyle öyle zaman böyle ara ara dedikodu yaparız mesela böyle hani. Görüntülü de olsa, sesi de olsa.
0: Bak.
1: Gördüm.
0: Bak şimdi bak.
1: Bu çünkü böyleyken böyleymiş de, şu şöyleyken şöyleymiş diye.
0: Ardacığım.
1: O zaman da seni de burada harcamış oldum, kusura bak.
0: Evet, sen beni hep harcıyorsun Arda zaten. Ne diyorsun dedikodu için?
2: Ben mi?
0: Evet, sen, yok. Burada başka kimse var mı?
2: Valla şöyle söyleyeyim. Olan olaylar konuşulabilir ama dedikoduya karşıyım ben.
0: Peki olmasın dedikodu ben deyince ne geliyor aklına?
2: Dedikodu demek hep böyle başkalarını eleştirmek, başkalarının hakkında konuşmak.
0: Arkalarından konuşmak.
2: Tabii arkalarından konuşmak.
0: Ama yapıyoruz
2: konuşmak
0: zaman zaman.
2: Aslında yapmıyoruz biz.
0: Biz yapmıyor muyuz?
2: Şöyle söyleyeyim.
0: Esin senin sözüne geldik.
2: Şöyle söyleyeyim. Olan olayı anlatmak farklı bir şey. Hani birisiyle yaşadığın bir olayı anlatmak, bir arkadaşına anlatmak aslında dedikodu değil. Ama eğer sen bir kişiyle alakalı işte oturup kalkıp onun hakkında ileri geri konuşuyorsan o dedikodu.
0: He, bak şimdi bu da iyi bir ayrım oldu bence. Ay Yusuf hocam neye bindin öyle, aman yarabbim yarabbim Allah. Bak lütfen kendinize dikkat edin. Gölhisar'a kadar böyle sağlıklı bir şekilde gelin. Öyle şeylere binmeyin lütfen, rica ediyorum. Yürümeye devam edin.
3: Çok mu geç kaldık? Yazamaz mıyız hikayeyi en başta?
0: Almanya'ya sevgiler, selamlar. Selam canım, iyi yayınlar. Yeni katıldım ben Gönül, Almanya'dan. Gönülcüm merhaba. Ama artık yavaş yavaş benim gitme vaktim yaklaştı. Ama hoş geldin, iyi ki geldin ya, tam zamanında.
3: Baksan görünmeyen, ikiye bölünmeyen kalp var.
0: Lavanta ile ilgili o kadar çok şey söyleyebilirim ki, zannediyorum Temmuz'un 24'ünde Keçiborlu mu? Festivale gideceğiz ha, Lavanta Festivali'ne.
2: Evet.
0: Haberin olsun.
2: Evet, gidelim.
3: Yarın kalsak bile bir gün bizi...
0: Rahatlatıcı kokusu uykuya geçişi kolaylaştırabilir ve stresi azaltabilir. Bu nedenle yatak odalarında olmaları önerilir. Şimdi ben lavantanın göbeğindeyim ya. Lavanta keseleri alıyoruz. Taze lavantaları. Şimdi lavanta zamanımız yaklaştı. Temmuz ayından. Mesela yastığın altına koyduğunuz zaman gerçekten çok rahat bir uyku uyuyabiliyorsunuz. Ayrıca lavantanın o kadar çok faydası var ki, mesela mide rahatsızlıklarına falan da çok iyi geliyor. Strese çok iyi geliyor. Daha aklıma gelmeyen böcek sokmalarına, kaşıntıya çok iyi geliyor. Kuyucak köyüne gideceğiz, evet. Kuyucak köyüne inşallah haftaya gülleri görmeye gideceğiz. Keçiborlu Festivali bu sene çok güzel. Kimler var? İzel var. Ondan sonra kim? Çok iyi sanatçılar var ya. Hatta Sinem'le dedi ki her gün Keçiborlu'ya gidip geliriz herhalde. O kadar iyi sanatçılar var. Aklımda kalan isim İzel. Ama hepsi çok iyi.
3: Baksan görünmez.
0: Evet efendim, şimdi Güller Diyarı'nda ve lavantanın güzel yetiştiği bir bölgede yaşayınca yazda girdiğiniz an artık şey başlıyor. Gül bahçelerine gideyim, lavanta bahçelerine gideyim.
4: Ablacığım, yani ben silah, ben dedikodu yapmıyorum. Ben konuyu değerlendirme yapıyorum, analiz yapıyorum, paylaşım yapıyorum.
0: Analiz yapıyorsun. Şunu vermiş miydim yayına?
4: Ablacığım, şu an itibariyle benim kalbim, ruhum Türk, bunu biliyorum.
0: Tamam, bunu vermiştim yayına. Ya çok alemsiniz gerçekten de. İnanamıyorum yani. Eğer konuştuğumuz kişi hakkında yüzüne söyleyemeyeceğimiz şeylerse bu dedikodudur benim kanımca. Esin. Aa, bir şey söyleyeyim mi? Zaman zaman dertleşiyoruz ya. Yani bazen yüzüne söyleyemediğimiz şeyleri de konuşuyoruz arkadaşlar. Yani bunu hiç kimse konuşmuyorum falan demesin. Ama ben burada şöyle bir şey düşünüyorum. Hakikaten bazen o kadar doluyoruz ki anlatma ihtiyacı duyuyoruz. Muhatabımıza anlatamıyoruz yaşadığımız kırgınlığı, üzüntüyü, öfkemizi. Yani o kadar kırılıyoruz ki birine mutlaka anlatmamız gerekiyor. Bu gerçekten rahatlamak için atılan bir adım diye düşünüyorum. Yani benim geçmiş dönemlerde, çok yakın dönemlerde de oldu. Yüzüne söyleyemem çünkü çok kırıcı olurum. Ben kendimi biliyorum. Yani kırar geçerim, bir daha yüzüne bakasım yüzüm kalmaz. Onun da benim yüzüme bakası kalmaz. O ilişkiyi de korumak istiyorum. O ilişki de ortadan kalkmasın istiyorum. Ama çok da kırgınım. O zaman valla bilmiyorum. Ben yakın zamanda dertleştim yani. Ben de biraz sevebiliyor olabilirim. Ne? Dedikoduyu mu? Valla o güzel salıncağı Yusuf hocamla Yusuf'un Zeynep'i bindiler arkadaş. Yani ne diyeyim, hem yayın dinliyorlar hem eğleniyorlar. Valla diyecek ki hiçbir şey bulamıyorum. Bu arada Zuhal'cim, söz sende. Yemek de yapıyor, arabasını da yıkadı. Valla ne diyeyim.
5: Ablacığım, sesine, yüreğine, emeğine sağlık.
0: Teşekkür ederim.
5: Sağ olasın seninle birlikte güzel sesinle. Arabamı temizledim, yemeğimi yaptım çok şükür.
0: Evet.
5: Herkese mutlu, huzurlu, güzel bir akşam diliyorum. Herkese şimdiden sevdikleriyle afiyet olsun diliyorum. Herkese selamlar, sevgiler. Görüşmek üzere ablacığım yarın. Allah'a emanet.
0: Sen de Allah'a emanetsin. Çok öpüyorum seni. Ve evet, artık yavaş yavaş gitme vakti. Birisinin arkasından konuşmak dedikodudur. İyi veya kötü. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir çıkar yol bulmak zorundayız Firdevs. Buna bir çıkar yol bulmak zorundayız. Yoksa çok kötü.
6: Yetmedim mi? Artmadım mı? Kalmadım mı? Geriye aşktan.
0: Allah, ne zaman festival, tatlı tatlı anlat, çaktırma. Mehmet getirsin beni. Keçiborlu mu? Keçiborlu Festivali çok güzel bu sene gerçekten. Ben sana afişini gönderirim.
6: Gözyaşım kadar derin içimde.
0: Evet efendim, yarın yine aynı saatte, günlerden perşembe biliyorsunuz. Akşam çalışacağım. Şarkılardan fal tuttum, ama çok ara verdik. Yarın şarkılardan fal tutacağız. Evet, 1 ila 40 arası bir numara belirliyorsunuz. Ben programa girmeden yarım saat 40 dakika önce numaranızı yazarsanız bana kolaylık olur. Evet, herkes duysun, herkes duysun. Yarın şarkılardan fal tutacağız. Evet, ben program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral. Bilmeden istemeden bir kusurum olduysa, bir eksiğim olduysa, atladığım bir şey olduysa bağışlayın efendim, insanım neticede. Yarın yine aynı saatte bu güzel frekansta görüşebilmek, buluşabilmek, kavuşabilmek umuduyla şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Program sponsorlarımız 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e ve ulusal içeceğimiz, %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'e çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Desteklerini her zaman bekliyoruz ama sizlere de söylüyorum, lütfen, lütfen bir Nova Süpermarket'e birileri gitsin. Bekliyorum. Heyecanla bekliyorum. Yani bir fotoğraf bekliyorum.
6: kaldık, yazamaz mıyız?
0: Bak Turan ne güzel söylemiş. İşime gelen bu benim. Arkasından konuşmak iyidir, iyidir. Çünkü kulaklarını çınlatıyoruz. Çok iyiydi ya. Turan teşekkür ederim. Yani son dakika golü attın. İçim rahat gidebilirim artık. Yakında konuştum çünkü birilerine.
6: Ya seninle ya da yalnız ölürüm, korkmaz.
0: Şimdiden nefesine yüreğine sağlık Can ablam, teşekkürler demiş Arda. Ben teşekkür ediyorum Ardacığım. Ve Yusuf hocam, çok öpüyorum sizi. Yusuf'un Zeynep'ini, fotoğraflar çok güzeldi. Bazen çocuk olmak lazım, selamlar demişsiniz. Bence içimizdeki çocuk hiçbir zaman ölmesin. İçimizdeki çocuğu hep yaşatalım. Hoşça kal ablacığım, teşekkürler güzel sohbetin için. Çok öpüyorum demişsin. Esin'cim ben de seni çok öpüyorum. Hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın. Yarın yine aynı saatte diyorum. Hepinize en güvendiğim, en sevdiğim makama Allah'a emanet ediyorum efendim. Görüşmek üzere.

Gurbette Sıla Esintisi Viyana FM.

0: sevmiyor. Viyana. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber. Viyana'da devlet destekli 75 daire yapılıyor. Viyana'nın 11. bölgesinde devlet destekli 2 yeni konut projesinin inşaatına başlandı. Projeler kapsamında Kopelgasse 11 ve Delzenbachgasse adreslerinde toplam 75 kiralık daire inşa edilecek. Yeni dairelerin 2027 sonbaharında tamamlanması planlanıyor. Avusturya'da yoksulluk riski artıyor. Avusturya İstatistik Kurumu'nun araştırmasına göre ülkede yaklaşık 1 milyon 686 bin kişi, yani nüfusun %18,6'sı yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Araştırmaya göre yoksulluk sınırında yaşayan bireyler ayda 1827 euronun altında gelirle geçinmeye çalışıyor. Özellikle bekar anneler, işsizler ve düşük gelirli ailelerin yüksek kira ve enerji maliyetleri nedeniyle büyük ekonomik baskı altında olduğu belirtiliyor. Çocuklar ailelerde ise durumun daha da ağırlaştığı ifade ediliyor. Avusturya'da doğum oranları rekor düşüşte. Avusturya'da doğum oranları tarihi seviyede geriledi. Avusturya Bilimler Akademisi'nin yayımladığı analize göre 2025 yılında ülkede yaklaşık 75.700 çocuk dünyaya geldi. Kadın başına düşen ortalama çocuk sayısı 1,29'a inerek şimdiye kadarki en düşük seviyeye ulaştı. Uzmanlar ekonomik zorluklar, artan yaşam maliyetleri ve değişen yaşam tarzlarının gençlerin çocuk sahibi olma kararını etkilediğini belirtiyor. Almanya'daki otomotiv krizi Avusturya'yı etkiliyor. Almanya'da yaşanan otomotiv krizinden Vorarlberg eyaletinde faaliyet gösteren ve yan sanayi parça üreten şirketler olumsuz etkilenmeye başladı. Uzmanlar elektrikli araçların daha az parçayla üretilmesi ve Çinli firmaların düşük maliyetli hızlı üretimi nedeniyle Avrupa'nın rekabet gücünün zayıfladığını belirtiyor. Viyana Belediyesi'nin 2025 yılı bütçe açığı 2,84 milyar euroya yükseldi. Böylece açık 2024 yılındaki 1,77 milyar euroluk seviyeyi geride bıraktı. Kentin toplam borcuysa 14,37 milyar euroya ulaştı. Şehir yönetimi, ekonomik durgunluk, yüksek enflasyon ve Ukrayna Savaşı'nın etkilerinin bütçeyi olumsuz etkilediğini savunurken, muhalefetse SPÖ-NEOS koalisyonunu mali başarısızlık ve artan borç yükü nedeniyle sert sözlerle eleştirdi. Havalimanında 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Viyana Uluslararası Havalimanı'nda yapılan gümrük kontrolleri sırasında bir yolcunun valizinde yaklaşık 17 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Bagaj kontrolleri sırasında güvenlik ekipleri tarafından fark edilen uyuşturucuya el konulurken olayla bağlantılı bir şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu bagajın Bangkok'tan geldiği ve son varış noktasının Larnaka olduğu öğrenildi. Komşuların dikkati hırsızları yakalattı. Vorarlberg eyaletinin Bregenz kentinde komşuların dikkati sayesinde seri hırsızlar yakalandı. El feneri ışıklarını ve çevreyi gözetleyen kişileri fark eden komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kaçmaya çalışan iki zanlıyı kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin farklı bölgelerde birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlenirken duyarlı davranan komşular güvenlik ödülü aldı. Havalimanında 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Viyana Uluslararası Havalimanı'nda yapılan gümrük kontrolleri sırasında bir yolcunun valizinde yaklaşık 17 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Bagaj kontrolleri sırasında güvenlik ekipleri tarafından fark edilen uyuşturucuya el konulurken olayla bağlantılı bir şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu bagajın Bangkok'tan geldiği ve son varış noktasının Larnaka olduğu öğrenildi. Kızını bıçaklayan babaya müebbet verildi. Viyana'da 15 yaşındaki kızını sokak ortasında defalarca bıçaklayan 51 yaşındaki Afgan baba mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayın kızın erkek arkadaşı olduğunu öğrenmesinin ardından yaşandığı belirtildi. Ağır yaralanan genç kız hastanede tedavi altına alınırken saldırgan baba olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı. Mahkeme saldırganın vahşeti nedeniyle sanığa ömür boyu hapis cezası verdi. Gaz patlamasında bir kişi hayatını kaybetti. Steiermark eyaletinin Leoben kentinde meydana gelen gaz patlamasında ağır yaralanan 56 yaşındaki işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 6 kişinin yaralandığı olayda 2 ağır yaralının tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin devam ettiği açıklandı. Viyana'da güneşli bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 11 derece, gündüz saatlerinde ise yüksek 23 derece olacağı tahmin ediliyor. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu.
1: Viyana FM Haber.
2: Sıla Esintisi. Viyana FM. Gurbette.

Merhabalar merhabalar kıymetli Viyana FM ailem. İstanbul trafiğine maruz kaldığımdan dolayı birazcık gecikmeli olarak başladık programımıza. Vallahi şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu İstanbul trafiği özellikle yağmurlu günlerde cidden felaket derecesine ulaşıyor. Ama geç olsun güç olmasın diyelim ve şükürler olsun kavuşturana diyelim sizlere. Ve Viyana FM aracılığıyla da dünyanın dört bir yanına yayın yapmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki artık çok klasikleşmiş bir sloganımız var. Ne diyoruz? Sevgi paylaştıkça çoğalır diyoruz ve haftanızın nasıl geçtiğini, sizleri mutlu eden gelişmeleri ya da herhangi bir dinleyicilerimizle paylaşmak istediklerinizi sizler de WhatsApp hattımız olan +43 660 130 1979 numaralı WhatsApp hattımızdan sizler de mesajlarınızı iletebilirsiniz. Tekrar ediyorum, +43 660 130 1979. Vallahi bana soracak olursanız benim haftam çok keyifli başladı. Yani yakın zamanda bir Hollanda turundan gelebilme fırsatım oldu. Ve o noktada Rotterdam olsun, Amsterdam olsun, La Haye yani Den Haag olsun, böyle değişik farklı şehirlerden de Hollanda kültürünün öne çıkanlarını deneyimlemek ve bu noktada da çok keyifli bir turistik gezi yapabilme fırsatı buldum. Sanat ve kültürle dolu çok güzel bir tatilin ardından da İstanbul'a dönmüş bulundum. Şimdi sıradaki şarkımız Minik Serçemiz'den gelecek ve bizlere Kaçın Kurası diye seslenecek Sezen Aksu. O zaman keyifli dinlemeler.

Ya gerçekten zamansız olmak işte böyle bir şey, ölümsüz olmak işte böyle bir şey. Yani Sezen Aksu yazdığı belki binden fazla şarkıyla gönlümüzde taht kurdu. Geçenlerde böyle yeni bir sahne projesi, yeni bir sahne planlaması yapmaya çalışıyordum. Böyle birbirinden farklı olaylara konuk şey olayları anlatırken bunun yanında da o olaylara yönelik bir şarkı okuyacaktım. Bir şarkı listesi yaptım ve hani aralarında Sezen Aksu'nun olduğunu bilmediğim bir ton şarkı varmış. Gerçekten listenin yarısı Sezen Aksu şarkılarıyla dolduğunu fark ettim. Yani her konuyla ilgili o kadar güzel, o kadar efsaneleşmiş şarkı yapan bir sanatçı ki işte ölümsüzlüğün bu olduğunu da bir kez daha anlamış oldum ben. Ve valla inşallah da daha nice güzel yıllarda Allah sağlık versin, Allah güzel ömür versin diyelim. Bizlere de rehber olmaya devam etsin sevgili Sezen Aksu, küçük serçemiz. Şimdi sırada benim çok sevdiğim, İlkokul, lise döneminde hep dinlediğim o güzel şarkıyla size bir nostalji havası yaşatalım. Oğuzhan Koç'tan geliyor şarkımız ve stüdyo kayıt versiyonuyla Gül Ki Sevgilim isimli şarkısı sizlerle birlikte. O zaman keyifli dinlemeler.

Ya inanır mısınız, bu şarkı aslında benim müzik hayatıma başlamama vesile olan şarkılardan bir tanesidir. Ya o dönem aşık olduğum kız için böyle uyumadan önce kızı da tabii hayallerimde, rüyalarımda kurarak bu şarkıyı dinlerdim ve öyle bir iç çekişle birlikte ilk defa böyle bir şarkıyı mırıldanmaya başlamıştım. Çünkü hani o aşkın o heyecanı vardır ya, o çok kıymetli geliyor bana. Hani sürekli burada ne diyor? Gördün halimi, anla derdimi, ne olurdun, çok özledim. Ya bizim için de birazcık aşk tam olarak böyle bir şeydi. Hani kendi halinin ne olduğunu bile bilememe haliydi. Öylece sevmekti yani, bu çok kıymetlidir. O yüzden de şu anda da hala o ilkokul anlarımdaki sevdiğim kızları hatırladım. O ilkokul diyorum, ortaokul dönemindeki. Yani benim için gerçekten çok keyifli, çok güzelliklerle hatırlanacak bir dönemdi diyebilirim. Şimdi sırada Murat Dalkılıç'tan bir şarkı gelecek. Bu şarkı da 2012 yılına ait aslında. Yine nostaljik sayılabilecek bir dönemden. O zaman sırada Murat Dalkılıç'tan Yalan Dünya isimli şarkı sizlerle birlikte. Keyifli dinlemeler.

Bu şarkı da Murat Dalkılıç'ın ilk çıktığı dönemlere ait bir şarkıdır. Bu arada Murat Dalkılıç'ın ilk böyle çok popüler olduğu dönemde Kasaba diye bir şarkısı vardı. O Kasaba şarkısından sonra da ikinci en popüler şarkısı da babamın sözlerini yazdığı Bize Gidelim Beyler. Mustafa Sandal'la ortak söz yazarlığını paylaştıkları o harika şarkıyı süper seslendirmişti sevgili Murat Dalkılıç. Onunla da bir ara bir kafe ortamında tanışabilme fırsatı yaşamıştım. Gerçekten hem mütevazi hem de beyefendi kişiliğiyle kısa bir an bile olsa tanışıklığımız, muhabbetimiz, sohbetimiz gerçekten çok keyifliydi. Hani derler ya, iyi insan güzel gülen insandır diye, gerçekten gülüşüyle de parıltısını yayıyordu ortama diyebilirim. Şimdi yine çok severek takip ettiğim, benim için çok kıymetli bir müzisyenden gelecek şarkımız. Biliyorsunuz ki size ifade ettim daha demin de, İstanbul'da bugün muhteşem bir yağmur vardı. Ve bu İstanbul trafiğinde ne kadar cefası da olsa sefası da o kadar büyüktür İstanbul'un. Şimdi de sevgili Gökhan Türkmen'in sevdiği kişiyi İstanbul'a benzettiği o şarkıyla sizlere baş başa bırakıyorum. Sen İstanbul'sun isimli şarkısıyla Gökhan Türkmen radyonuzda. Keyifli dinlemeler.

yine bir döneme o kadar damga vurmuştu ki bu şarkı. Şeyi çok net hatırlıyorum, böyle çeşitli radyolarda daima bu şarkıyı duyuyordum ve çok da severek, çok da keyifle dinlemiştim. Yani dediğim gibi şu ana kadar neredeyse 42-43 tane ülke gezebilme fırsatına nail oldum. Bu çok güzel bir şeydi ama İstanbul'da hani gerçekten bir dünya şehri, gerçek bir metropol. Bana göre dünyanın en güzel 15-16 şehrinden bir tanesi. Burada yaşamaktan dolayı da çok mutluyum. Viyana da tabii ki bunların arasında yer alıyor benim gözümde. Yani sanatın en merkezi yerlerinden bir tanesi. Kimler kimler çıkmış. Gerçekten tarih kokan bir açık hava müzesi benim için Viyana'da. Yani bu şehirleri görebildiğim için bunca yıllık ömrümde, hatta birinde de yaşayabildiğim için çok şanslı olduğumu belirtmek isterim. Şimdi sırada çok sevdiğim bir rock müzik parçası gelecek. Ve uzun zamandır da takip ettiğim ama henüz daha konserine gidemediğim o harika gruptan gelecek şarkımız. Majeste grubundan geliyor ve bizlere aşk dediğin diye seslenecekler. O zaman keyifli dinlemeler.

Bana göre gerçekten Türkiye'nin yine rock müzik olarak en efsane şarkılarından biridir. Çok severek dinlediğim bir şarkıdır. Şimdi dün Fenerbahçe'nin kadın futbol maçına gittim. O noktada şampiyonluk kutlamaları vardı. Onlara katılacağım. İşte bende de şey var. Maçı izlerken böyle şarkı mırıldanırım vesaire. Çok severim öyle şeyleri. Maçın ortasında şey dedim. Ya gel bildiğin ne varsa dedim. Bir baktım bir hanımefendi bana bakıyor. Aa dedim merhabalar dedim. Ya merhaba dedi. Şimdi dedi şarkıyı duydum da dedi. Ben dedi Funda Arar'ın dedi. O şeyindeyim dedi. Orkestrasındayım dedi. Ya dedim ne kadar güzel. Selamlar dedim. Dedi çok da güzelmiş sesiniz dedi. Öyle bir muhabbet etme fırsatı bulduk hanımefendiyle. Ve baktığım zaman hani o müziğin birleştirici güçlerinden bir şekilde de sonra çok güzel böyle muhabbet etme ve hani müzikal tecrübelerimizi birbirimizle konuşma fırsatı bulduk. Baktığım yerde o müziğin birleştirici gücünün ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha bana gösteren olaylardan bir tanesiydi. Ki gerçekten de son dönemde en çok dinlediğim şarkıdır. Yak gel bildiğin ne varsa. Ve onun da böyle çok değişik, çok soft, kimin okuduğunu da bilmediğim ama sesi de gerçekten bir o kadar da keyifli bulduğum bir yorumu son dönemde ortaya çıktı. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu çok sevdiğim şarkıyı farklı bir yorumla dinleme fırsatınız sizin de olsun. Yak gel şimdi radyonuzda. Keyifli dinlemeler.

Evet güzel insanlar, şimdi artık yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Son şarkımıza geçiyoruz. Biliyorsunuz ki artık son şarkıyı genellikle kendi şarkılarımdan biriyle bitirmek yolunda bir tercih hakkımı kullanıyorum. O kadarlık da şeyim olsun, torpilim olsun diyelim. Şimdi yine Ahsen Ertosun'la birlikte okuduğum o harika, bana göre harika olan şarkımla programımızı veda ediyorum. Sarbak isimli şarkım şimdi sizlerle birlikte. Umarım daha nice nice güzel programlarda görüşmek dileğiyle sizleri çok seviyorum. Haftaya görüşürüz. Sağlıcakla kalın.

Akşam bugünü yavaş yavaş bitirirken akşam yolculuğumuzda bize eşlik edecek olan siz kıymetli dostlara hoş geldiniz demek istiyorum bir kere daha. Umarım iyisinizdir ve gününüz de güzel geçmiştir. Akşamın bize ayrılan bu saatlerini de en güzel, en verimli, en keyifli, belki bazen de hüzünlü şekilde değerlendirelim istiyorum. O güzel mesaj ve istekleri de +43 660 130 1979'dan bekliyor olacağım. 23. Viyana Mega Gastro ve sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla beraberiz. ViyanaFM.com radyomuzun resmi internet adresi, ayrıca mobil uygulamamızdan bizleri dinleyebileceğinizi hatırlatalım. Instagram ViyanaFM ve Akif Özcan takip eden tüm güzel dostlara da teşekkürler. Nigar Muharrem.

Suçlu iki kişi, Funda Gürses ve Hakan Altun yorumu FM kulaklarınızda olduğu efsane bir şarkıydı. Hep beraber dinlemiş olduk. Viyana FM'de Akif Özcanlısınız. Az önce Bayer Müziğin Instagram adresi karşıma çıktı. Yani ara ara görüyorum. Bir anda böyle karşıma çıktı. Müslüm Gürses'in albümünü, yani Küskünüm albümünün 40. yıl belgeseli şeklinde bir çalışma yapmışlar. Yani o dönemki İşte o albümde sözü yazan, efendim işte darbukayı çalan, ne bileyim kaydı yapan bütün kıymetli sanatkarları bir araya toplamışlar bu belgeselde. Gerçekten harika olmuş. Ben bunu tamamını da inşallah izleyeceğim. Kısa kısa böyle röportajlarını orada gördüm ve bir anda orada o müzikleri tekrar duyunca da farklı bir duyguya kapıldım yani. Bu akşam da böyle hafif böyle bir slow orta ritimlerle başladık. Hafif böyle duygularımız da yoğun gibi hissediyorum bu akşam. Az önce o duyduğum müziklerden, o işte madem 40. yıl belgeseli yapılıyor babaya, Müslüm Gürses'e, biz de saygıyla, rahmetle anmış olalım ve onun bu efsanevi şarkısını yayınlayalım. Efendim söz Şakir Askan, müzik Burhan Bayar. Yaşamak içimden gelmiyor artık, öylesine dertli, öyle üzgünüm. Bu dünya hiçbir tat vermiyor artık. Efsane bir şarkı değil mi? En yakın dostuma bile küskünüm diyor. Aldığım nefese, cana küskünüm. Her şey boş, anlamsız şimdi gözümde. Bin öfke, bin nefret her bir sözümde. Yılların çilesi belli yüzümde. Aynada baktığım yüze küskünüm. Aynada baktığım yüze küskünüm. Saygıyla, rahmetle.

Allah, aynada baktım yüze küskünüm. Müslüm Baba'yı rahmetle, sevgiyle anmış olalım. Bu albümlerde emeği geçen tüm kıymetli müzisyenlere de sevgilerimizi, saygılarımızı sunalım efendim. Evet, programımız devam ediyor. Burada çok fena yağmur var, orada da var mı diyor. Melda Tekirdağ'dan selamlarını iletiyor. Teşekkür ediyoruz. Ben de buradayım diyor. Çok teşekkürler. Valla İstanbul'a da yağmur böyle bir yağıyor, bir gidiyor falan. Böyle bir kapalı, değişik bir hava var. Sanırım o taraflardan geliyor. Viyana'da, Salzburg'da, Graz'da nasıl durumlar? Ve tabii diğer ülkelerde ve şehirlerde. Havalar nasıl? Sizin havanız nasıl? Yazın paylaşalım. Artı 43 660 130 19 79'dan o güzel mesaj ve isteklerinizi bekliyoruz sevgili dostlar. Şenol Aslan Bey, hayırlı akşamlar Akif Müdürümüz. İyi yayınlar, güzel çalışmalar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Viyana'ya sevgili Şenol Aslan Bey'e de sevgiler. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp hattımız. Sevgili Emre İstanbul'dan selamlar diyor. Selamlar sevgili Emre. Ayberk Serin'den Suç Olur mu şarkısını çalarsanız sevinirim demiş. Az sonra o güzel şarkıyı da dinleteceğim. Öncesinde İlkan Muslu ve Rodel Anlamadın isimli güzel şarkısıyla kaliteli müziğin adresinde Viyana FM'de sizinle olacak. 23. Viyana Mega Gastro ve sıfır şeker sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks'le Akif Özcan devam ediyor. Mutlu akşamlar.

Ayberk Serin ve Suç Olur Mu? Radyonuzdaydı. Viyana FM burası, kaliteli müziğin adresinde Akif Özcan devam ediyor. İyi akşamlar Akif kardeşim, iyi yayınlar diliyorum. Bugün yine halı saha günü benim için demiş. Harika vallahi, iyi maçlar diliyorum, iyi sporlar. Siz vallahi bu işi çok güzel yapıyorsunuz Gürcan abi. Tebrik ediyorum yani, o ekibin hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hepinize iyi sporlar diliyorum. Bolca eğlendiğiniz, bolca gol attığınız, keyif aldığınız bir akşam diliyorum ben de. Çok çok teşekkür ediyorum. Evet, artı 43 660 130 1979'dan güzel istek ve mesajları bekliyoruz. Şenol Aslan Bey diyor ki Viyana'ya gel de ızgara yapalım demiş ya. Teşekkür ediyorum. Ay şurada 2022 Aralık ayında başladım ben Viyana FM'e. Düşünün. İlk defa Viyana'ya gel de şunu yapalım diyen bir dinleyicimiz oldu. Şenol Aslan Bey. Tebrik ediyorum. Ha arada bir tamam, hakkınızı yemeyeyim. Yani işte Akif Bey niye gelmiyorsunuz? Akifciğim gel. Bekliyoruz falan diyen olmuştu ama Viyana'ya gel de ızgara yapalım şeklinde çok böyle gönülden bir mesaj bugüne kadar almamıştım. Bunu bu mesaj gelince hissettim. Yani şu an çok duyguluyum, o yüzden hiç kelime bile kurmayacağım. Sizi şarkıyla baş başa bırakıyorum. Bir çay içeceğim, kendime anca gelirim.

0: Özgün yorumuyla geldi Haklarım Saklı. Kulaklarınızda oldu sevgili dinleyiciler. Çok güzel bir çalışmaydı. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Viyana FM'de dinlemiş olduk. Güzel bir çarşamba akşamında ilerleyişimiz sürüyor. Hem benim gönlümden geçenler hem de sizlerin gönderdiği o güzel istekleri yayınlıyoruz. Güzel bir akşamı hep birlikte paylaşıyoruz.
1: Viyana FM.
0: Siz de istek ve mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz. +43 660 130 1979'dan +60 130 1979 efendim. Instagram'da Viyana FM ve Akif Özcan takip eden tüm güzel dostlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii viyanafm.com'dan ve Instagram Viyana FM sayfamızdan Viyana Avusturya özelinde önemli gelişmeleri de takip edebileceğinizi hatırlatmış olalım sevgili dinleyiciler. O haberlerden bir tanesi. Avusturya'da yoksulluk riski artıyormuş efendim. Avusturya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ülkede 1 milyon 686 bin kişi yani nüfusun %18,6'sı yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya. Verilere göre yoksulluk sınırında yaşayan bireyler ayda 1827 euronun altında gelirle geçinmeye çalışıyor. Özellikle bekar anneler, işsizler ve düşük gelirli ailelerin yüksek kira ve enerji maliyetleri nedeniyle büyük ekonomik baskı altında olduğu belirtiliyor. Çocuklu ailelerde ise durumun daha da ağırlaştığı ifade ediliyormuş. Bu yoksulluk zaten bitirdi, her yeri bitirdi, her yeri. Bu istatistikler yani biraz daha sadece gün yüzüne çıkarmış oluyor bunları. Ama tabii etrafımızda, çevremizde görüyoruz. Yani iyi dediğimiz insanların bile işte nasıl işler filan dediğimizde ah be eskinin tadı yok filan dediğini çokça duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. İnşallah çok daha iyi günler görürüz. Başta hepimiz için sağlık diliyorum, bol kazanç ve huzur diliyorum. Sevdiklerimizle inşallah hep beraber güzel bir ömür diliyorum efendim hepimize. Evet, +43 660 130 1979'dan sizleri de o güzel mesaj ve isteklerinizle beklediğimizi bir kez daha ifade edelim. Ve yine güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Viyana'ya yolun düştüğünde haberim olsun. Sen yaslan keyfine bak diyor Şenol Aslan ve eyvallah çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki zaten bir Viyana ziyaretimiz olduğunda çok fazla orada dostlarımız, sevenlerimiz oluştu. İnşallah eğer bir gün böyle bir buluşma kısmet olursa hep beraber bir arada bir ortamda birlikte buluşup tanışmak, kaynaşmak, kucaklaşmayı ben de çok istiyorum. Sana da ayrıca çok çok teşekkür ediyorum sevgili Şenol, sağ ol var ol diyelim. Programa devam edelim Viyana FM'de Aleyna. Bizimle.
1: Viyana FM.
2: Akif Özcan.

0: Sebepsiz.
1: Aleyna Poyzi'yi yine yazdım. Ah unuttum isimli güzel şarkı. Radyonuzda oldu. İlk saati yavaş yavaş noktalayacağız. Yine harika bir çalışma gelecek. Bir Kalbe iki Aşk. Arif Altunkaya'nın yazmış olduğu bir şarkı. Bir dinleyelim bakalım. Beğenecek misiniz? Nasıl bir şarkı değil mi? Sözü de çok garip. Bir Kalbe iki Aşk. Acaba neler anlatıyor olabilir? Aynen duyulduğu gibi mi? Yoksa içerisinde farklı şeyler var mı? Değişik sözler barındırıyor mu? Bakalım beğenecek misiniz? Arif Altunkaya'nın yorumuyla bu şarkıyı. Artı 43 660 130 1979'dan o güzel istek ve mesajlarınız bana ulaşmaya devam ediyor. İsa Bey'e selamlarımızı gönderelim. Sizinle izlemiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Onlar da bizleri Graz'da dinliyorlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilekleriyle katılmışlar. Çok teşekkürler. Fundi'den de bir şarkı rica etmişler. Güneş Üşür Gelmezsen çalarsanız memnun olurum. Tüm Viyana FM dinleyicilerine armağan olsun diyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Artı 43 660 130 1979'dan gönderin gelsin. Mesajları, istekleri paylaşmaya devam edelim. 23. Viyana Mega Gastro ve Pindrings katkılarıyla Akif Özcan devam ediyor. Mutlu akşamlar.

Bionerva. Viyana FM'desiniz, Akif Özcan'lısınız. Pindirings ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyoruz. Kurtuluş Kuş isteği vardı, onu gönderdik. Bir de Ezgi Eyüboğlu istendi. İyileşeceğim isimli güzel şarkısıyla bu saati noktalayalım. Yeni saate hem benim gönlümden geçenler hem de sizlerin gönderdiği isteklerle Viyana FM'de devam edeceğiz. Ben Akif Özcan, hepinize güzel bir akşam diliyorum.

Evet, Esra ve Anma isimli bu güzel çalışması kulaklarınızda oldu. Bu akşam bu arada UEFA Avrupa Ligi'nde final mücadelesi var. Finalin adı İstanbul. İstanbul'da Beşiktaş'ın stadında, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak efendim UEFA Avrupa finali. Aston Villa ile Freiburg arasında Türkiye saatiyle 22'de başlayacak mücadele. Yaklaşık bir saat kaldı. İstanbul bu maça hazır. Bugün o bölgeden de geçtim. Sabahın erken saatlerinden başlayan bir yoğunluk, ummalı çalışmalar vardı. Taraftarlar daha o saatlerde stadın etrafındaydı. Önemli bir final İstanbul'da oynanacak ve yaklaşık bir saat sonra başlayacak. Freiburg, Alman temsilcisi ve İngiliz temsilcisi Aston Villa arasında oynanacak bu mücadelede. Her iki takıma da başarılar. Futbol severleri de şimdiden iyi seyirler dileyelim. Tekir'le devam edelim. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan yayında.

0: Hakkı Özcan.
1: Vay vay vay vay. Viyana FM'de Akif Özcan'ısınız. Kayra Kayan radyolarınızda oldu. Gerda Hanım da Akdeniz isimli güzel şarkısıyla şimdi efsane bir şarkıyla devam edeceğiz. Kapına kırmızı gül bıraktım. Hakkı Yalçın şarkıları Vol 2. Cengiz Kurtoğlu yorumuyla dinleyeceğiz. Bu güzel eserle şöyle birazcık dinlenelim be. Melda diyor ki benim de gönlümden geçen bir şarkı var. Geceye de sözüm var. Anatolia Sound. Ha, geceye sözüm var Anatolia Sound'dan istemişsin. Şu yapay zeka ile yapılan şarkılardan biri. Ah şöyle istekler. Tamam bakacağım. İyi yayınlar, hayırlı sunumların olsun diyor Aydın Barut. Çok teşekkür ediyorum Aydın abi, sağ olasın. Sevgiler, İstanbul'da o da bizleri dinliyor. Eyvallah. Melda, senin isteğine de bakacağım. Bir iki şarkı sonra çalalım inşallah.

0: Viyana FM'desiniz, Akif Özcan'dasınız. Programımız devam ediyor. Sevgili Melda'nın isteğiydi efendim. Anatolia Sound'dan Geceye Sözüm Var radyolarınızda olduğum. Tabii yapay zekaya karşı değiliz canım. Yapay zekadan faydalanıyoruz. Bazen beni yoruyor, şöyle yoruyor yani. Yayını yaptığım müzikleri gönderdiğim platformla bazen sizin bu şarkıları istediğiniz yerler mesela farklı olabiliyor yani adresler, öyle diyeyim. Benim çaldığım yerde bazen bulunmuyor, farklı bir platforma geçmek zorunda kalıyorum gibi gibi. Değişik şeyler ama hallettik, tamam. Teşekkür ediyoruz Melda'ya da, selamlar. Medya, hayırlı akşamlar. Hakim Müdürüm, hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Nasılsın diyor. Hoş geldin, çok teşekkür ediyorum. Gayet iyiyim, şükürler olsun. Umarım sen de iyisindir. Az kalsın yayını kaçırıyordum. İnanabiliyor musun demiş. Aslında inanmak istemiyorum. İyi ki de öyle yapmışım yani. İnanmak istemedim çünkü geleceğini hissetmişim demek ki. Ve neyse ki yetiştim diyor. Hoş geldin. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu bir akşam diliyorum demiş. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Medya. Sen de hoş geldin. Bu güzel şarkı senin için de gelsın. Duyanlar inanmaz bana. Ilgın Sıla'yla Viyana FM'de Akif Özcan devam etsin. Artı 43 660 130 1979'dan da o güzel mesajlar, istekler bana ulaşmaya devam etsin. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla programımız devam ediyor. Bu akşam UEFA Avrupa Ligi final mücadelesi. Aston Villa ile Freiburg arasında İstanbul'da oynanacak bu final. Her iki takıma başarılar, futbol severlere tekrar şimdiden iyi eğlenceler, iyi seyirler diliyoruz.
1: Viyana FM. Akif Özcan.

Aman da aman, şöyle bir Karadeniz rüzgarı da estirelim istedim. Hepiniz armağanımız olsun. İstanbul, Viyana, tüm Avusturya'ya, Türkiye'mize, Almanya'ya, Hollanda'ya, İsviçre'ye, Belçika'ya, Avrupa'ya, dünyaya, tüm Viyana FM ve Akif Özcan sevenlerine armağan olsun. İyi akşamlar. Gel.

Gerçekçi Ol ve Hilal Altın kulaklarınızda olduğu Viyana FM'de programımızın son yarım saatlik dilimine giriş yaptık. Sevgili dinleyiciler, güzel mesajlarınız, istekleriniz geliyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Emrah Özden anlasana istemiş Büşra Hanım. İyi akşamlar diyor Sazbuk'tan. İyi ki varsınız Akif Bey, ne güzel şarkılar çalıyorsunuz. Bir de anlasana çalarsanız Emrah Özden, bence bu akşama yakışacak diyor. E siz öyle düşündünüz, ben de size katıldım. Ve şimdi bu güzel şarkıyı da çalıyorum. Akif Özcan'lasınız. Kaliteli müziğin adresinde Viyana FM'de devam ediyoruz.

0: Koray Küçükoğlu ve Anksiyete Viyana FM'de Akif Özcan'daydı. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyoruz. Sırada Akif Özcan'ın yazmış olduğu, yapay zeka ile hayata geçirdiğimiz bir şarkımız var. Olmasın ki radyonuzda olacak. Spotify'da, YouTube'da ve tüm dijital platformlarda.
1: Akif Özcan. Akif Özcan.
2: Olmasın ki. Akif Özcan.

Geldik vedaya. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Benimle olduğunuz için, Viyana FM'de olduğunuz için sağ olun, var olun kıymetli dostlar. Dakikalar sonra UEFA Avrupa Ligi finali Freiburg ve Aston Villa arasında oynanacak. Takımlara başarılar, izleyecek olanlara iyi seyirler diliyorum. Tabii ki bir yandan Viyana FM dinleyip bir yandan izleyin. Yani kulağınız yine bizde olsun efendim. Sabri Salih, program başından beri buradaydım, seviliyorsun demiş. Selamlar, saygılar. Sabri Baba, teşekkür ediyorum. Sen de çok çok seviliyorsun. Güzel bir akşam diliyorum. Son şarkım sana da gelsin. Tüm Viyana FM ailemize armağanım olsun. Yarın akşam yeniden görüşelim, olur mu? Değerli sponsorlarım Pindrinks'e ve Mega Gastro'ya da katkıları için teşekkür ediyorum. Instagram'da Viyana FM'i ve Akif Özcan'ı takip etmeyi unutmayın. Bizi dinlemeye devam edin. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Hoşçakalın.

Bionerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber. Viyana'da devlet destekli 75 daire yapılıyor. Viyana'nın 11. bölgesinde devlet destekli 2 yeni konut projesinin inşaatına başlandı. Projeler kapsamında Kopelgasse 11 ve Delzenbachgasse adreslerinde toplam 75 kiralık daire inşa edilecek. Yeni dairelerin 2027 sonbaharında tamamlanması planlanıyor. Avusturya'da yoksulluk riski artıyor. Avusturya İstatistik Kurumu'nun araştırmasına göre ülkede yaklaşık 1 milyon 686 bin kişi, yani nüfusun %18,6'sı yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Araştırmaya göre yoksulluk sınırında yaşayan bireyler ayda 1827 euronun altında gelirle geçinmeye çalışıyor. Özellikle bekar anneler, işsizler ve düşük gelirli ailelerin yüksek kira ve enerji maliyetleri nedeniyle büyük ekonomik baskı altında olduğu belirtiliyor. Çocuklar ailelerde ise durumun daha da ağırlaştığı ifade ediliyor. Avusturya'da doğum oranları rekor düşüşte. Avusturya'da doğum oranları tarihi seviyede geriledi. Avusturya Bilimler Akademisi'nin yayımladığı analize göre 2025 yılında ülkede yaklaşık 75.700 çocuk dünyaya geldi. Kadın başına düşen ortalama çocuk sayısı 1,29'a inerek şimdiye kadarki en düşük seviyeye ulaştı. Uzmanlar ekonomik zorluklar, artan yaşam maliyetleri ve değişen yaşam tarzlarının gençlerin çocuk sahibi olma kararını etkilediğini belirtiyor. Almanya'daki otomotiv krizi Avusturya'yı etkiliyor. Almanya'da yaşanan otomotiv krizinden Vorarlberg eyaletinde faaliyet gösteren ve yan sanayi parça üreten şirketler olumsuz etkilenmeye başladı. Uzmanlar elektrikli araçların daha az parçayla üretilmesi ve Çinli firmaların düşük maliyetli hızlı üretimi nedeniyle Avrupa'nın rekabet gücünün zayıfladığını belirtiyor. Viyana Belediyesi'nin 2025 yılı bütçe açığı 2,84 milyar euroya yükseldi. Böylece açık 2024 yılındaki 1,77 milyar euroluk seviyeyi geride bıraktı. Kentin toplam borcuysa 14,37 milyar euroya ulaştı. Şehir yönetimi, ekonomik durgunluk, yüksek enflasyon ve Ukrayna Savaşı'nın etkilerinin bütçeyi olumsuz etkilediğini savunurken, muhalefetse SPÖ-NEOS koalisyonunu mali başarısızlık ve artan borç yükü nedeniyle sert sözlerle eleştirdi. Havalimanında 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Viyana Uluslararası Havalimanı'nda yapılan gümrük kontrolleri sırasında bir yolcunun valizinde yaklaşık 17 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

0: Bagaj kontrolleri sırasında güvenlik ekipleri tarafından fark edilen uyuşturucuya el konulurken olayla bağlantılı bir şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu bagajın Bangkok'tan geldiği ve son varış noktasının Larnaka olduğu öğrenildi. Komşuların dikkati hırsızları yakalattı. Vorarlberg eyaletinin Bregenz kentinde komşuların dikkati sayesinde seri hırsızlar yakalandı. El feneri ışıklarını ve çevreyi gözetleyen kişileri fark eden komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kaçmaya çalışan iki zanlıyı kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin farklı bölgelerde birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlenirken duyarlı davranan komşular güvenlik ödülü aldı. Havalimanında 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Viyana Uluslararası Havalimanı'nda yapılan gümrük kontrolleri sırasında bir yolcunun valizinde yaklaşık 17 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Bagaj kontrolleri sırasında güvenlik ekipleri tarafından fark edilen uyuşturucuya el konulurken olayla bağlantılı bir şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu bagajın Bangkok'tan geldiği ve son varış noktasının Larnaka olduğu öğrenildi. Kızını bıçaklayan babaya müebbet verildi. Viyana'da 15 yaşındaki kızını sokak ortasında defalarca bıçaklayan 51 yaşındaki Afgan baba mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayın kızın erkek arkadaşı olduğunu öğrenmesinin ardından yaşandığı belirtildi. Ağır yaralanan genç kız hastanede tedavi altına alınırken saldırgan baba olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı. Mahkeme saldırganın vahşeti nedeniyle sanığa ömür boyu hapis cezası verdi. Gaz patlamasında bir kişi hayatını kaybetti. Steiermark eyaletinin Leoben kentinde meydana gelen gaz patlamasında ağır yaralanan 56 yaşındaki işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 6 kişinin yaralandığı olayda 2 ağır yaralının tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin devam ettiği açıklandı. Viyana'da güneşli bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 11 derece, gündüz saatlerinde ise yüksek 23 derece olacağı tahmin ediliyor.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber.
3: Viyana FM.

0: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en duygusal aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.12 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizleri eşlik edecekler. Artı 43-660-130-1979 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız, App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com.tr adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin. Gelsin bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olalım dedikten hemen sonra günün ilk çalışmasını gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ederek programın startını vermek istiyorum. Ceren Cennet bizlerle birlikte olacak. Kördüğüm diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

fazla sahiplenen insanlar mı daha çok kaybetmekten korkar? Yoksa diğerleri mi diye sorduk. Yani aslında işin özü şu. Hani bazılarını böyle gereksiz sahipleniriz. Hani karşı tarafa en azından gereksiz gelir. Boğmak gibi hisseder ya. Bu his normal mi? Sahiplenmek olması gereken bir şey mi? Nereye kadar olması gereken bir şey? Tam olarak bunları merak ediyorum. Bazı mesajlar, bazı cevaplar program öncesinde gelmeye başladı. Onlara geçmeden önce bir güzel eser daha dinleyelim. Ardından günün gecenin ilk şiiriyle ve sizden gelenlerle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi ve bu güzel eserle birlikte sıra geldi gecenin ilk şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Efendim, sevgili Pınar Hanım başkentten bizlere kulak veriyor. Fazla sahiplenen insan çoğu zaman sevgidendir. Ama sahiplenme duygusu birazcık abartıldığında işin hep kötü tarafı gözükür. Sanki bir şeyleri elde etmeye uğraşıyor, sonrasında bir şeyler değişecekmiş gibi gelir. İşte bir kadının bir erkeği, bir erkeğin bir kadını anlaması burada zorlaşır. Ama aslında bilinmesi gereken bir gerçek var. Sahiplenmek iki taraflı bir eylem olması gerekir. Sevebilmek ve sevilebilmek adına demiş. Değil mi? Aslında birazcık öyle. Yani ben birini sevip sahipleniyorsam, o da bunu neden yaptığımın farkındaysa, benim onu sevdiğim kadar seviyorsa, o da ister istemez beni sahiplenir. Bu doğal bir süreçtir bana soracak olursanız. Ve ben böyle olsun isterim. Ben beni sahiplenen kadını severim abi. Ne söz söylerim, ne söyletirim. Ama ne anlatırsa anlatsın, muhakkak dinlerim. Çünkü dinlemeden herhangi bir çıkar yol bulamazsın. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Haydi bakalım, güzel bir şiir. Ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz.

Mutlu muyum? Değil miyim sorma. Araftayım işte. Araftayım işte yapayalnız. Bir başıma. Mutlu muyum? Değil miyim sorma. Bugünden bir haber. Tövbeliyim yarınlara. Mutlu muyum? Değil miyim sorma. Benim sana bir sözüm var. Ben mutlu olmak için sevmem bir daha. Mutlu muyum? Değil miyim sorma. Ben kala kaldım bir başıma. Aşka dair tüm duygular firarda.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela bizlere kulak veriyor. Hoş geldin gönüldaşım. Sesindeyim. Huzurlu, keyifli, nazarsız su gibi bir yayın diliyorum. Soruna cevabım. Genelde fazla sahiplenen insanlar daha çok kaybetmekten korkar. Diğerleri ise... Sever ama karşı tarafa daha fazla güvenip alan bırakabilir. Ama bence seviyorsan sahipleneceksin. Sahiplenmek derken sıkmak, daraltmak değil. Ama insan sevdiği kişiden sıkılmaz. Daralmaz ve eğer sahiplenildiğine gerçekten inanıyorsa iki taraftan, ne mutlu ki birbirine sıkı sıkı sarılmışlar demektir. Gecen güzel olsun demiş. Kesinlikle katılıyorum. Yani sahiplenmek kavramını genelde yanlış anlarlar. Efendime söyleyeyim, hor görürler ama o öyle bir şey değil. Sevdiğin insana bir çıt kıskanırsın abi. Yani gözünden sakınmak terimi vardır ya. Öyle demeyiz de kıskanmak deriz. Ne bileyim, sahiplenmek deriz. Aslında iki tarafta benimsin diyorsa burada hor görülecek herhangi bir durum yok. Ama biz durum böyleyken bile çoğu zaman hor görüyoruz. Aman bir aşk sende mi var, aman bir sen mi seviyorsun gibi. Çünkü aşkın günümüzdeki tanımı şey: sen bana güveniyorsan karşı tarafı boş ver. Abi, üçüncü kişiler yüzünden sevdiğim insanla kavga ediyorsam, tartışıyorsam, burada mesele şudur: sana güvenirim, sen bana güvenirsin ama ben sana, sen bana güveniyoruz diye araya giren, mevzu bahis olan üçüncü kişilere güvenmeliyiz, güveneceğiz anlamına gelmez. Biz burada yanlış yapıyoruz. Sana güveniyorsam da olay bitmez. Çünkü şöyle, o güvenmediğim üçüncü kişi günün birinde sana ya da bana herhangi bir yanlış yaptığında o işin sonu tartışmaya varacak abi. Gerek var mı? Yok. Neden? Çünkü konunun bizle alakası yok. Üçüncü kişiler farkında olmadan ilişkiyi sarsıyorlar. Dolayısıyla hem sevdiğinin hem sevildiğinin farkındaysan, seni, sözüm onu kısıtlayan kişinin de haklı gerekçeleri varsa, kadın ol erkek ol, oturup laf söz dinleyeceksin. Yani böyle olması lazım. Efendim, aşkım kapışmak ve Veli Türkoğlu geliyor. Ölümcül darbeler diyelim ardından. Bahadır Tatlıöz gelsin, iki güzel eser ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, iki güzel eser bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43-660-130-1979 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız dedik ve sevgili Zuhan ablamız bizlere kulak veriyor. Hayırlı geceler Melih, iyi yayınlar, hoş geldin demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sen de hoş geldin, sefalar getirdin ablam. Sevgili Gürcan abimize de selamlarımızı gönderelim. Sıradaki bütün güzel çalışmalarla birlikte. Sevgili Leyla Hanım bizlere kulak veriyor. Fazla seven insanın aslında günümüzde kaybetmemesi lazım. Daha çok kıymetinin bilinmesi gerekir. Ama biz sahiplenmek kavramının içini boşalttığımız ve konfor alanı dediğimiz olaya çokça alıştığımız için artık durumlar farklı geliyor. Sonra diyoruz ki sevgilerin bir kıymeti kalmadı. Oysa o kıymeti günümüzdeki birçok şeyde olduğu gibi yok eden taraf biziz demiş. Evet ya, bu durum bazen ne istediğini bilememekten de kaynaklanıyor. Hani şöyle bir durum var insanoğluyla alakalı. Ne elinde yoksa, neye erişme imkanı kendisine yok gibi geliyorsa onu istiyor. İşte ne bileyim, kuralcı biriyle konuşuyor. Ya bu kurallar beni sıktı. Biraz daha rahat edebileceğim bir ilişki istiyorum diyor. Efendime söyleyeyim, tam tersi bir ilişki yaşıyor. Bu sefer kıyasa girip diyor ki işte senden önce falanca vardı, o böyle değildi, keşke kıymetini bilseydim. Bu çok içler acısı bir durum. Yani belki sen bir önceki ilişkinde bulduğun şeyi o tarafta bulamamış olabilirsin. Ama sözüm, ona gönül verdiğin adam veya kadın şu anda seni çok seviyor olabilir, sana bağlanmış olabilir. Bu da acı bir durum ya, yaşanmaması gereken bir şey. Benim korktuğum bir durum. Daha doğrusu ben böyle bir şey yaşamaktan korkarım. Sevgili Murat Bey, BJK Murat, Gürcan abi bugün yorduk selamlar demiş. Saygı sevgi selam bizlerden olsun. Size de Gürcan abiye de kolaylıklar dileyelim. Berkay gelsin. Yorgun yıllarım diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi ama ben valla bu şarkıyı sadece sahibinden dinleyince bir anlamı olduğuna ikna olan taraftayım. Daha önce Berkay'ı tabii ki de dinledim ama bu şarkıyı kendisinden dinlememiştim. Nasıl bir şey ortaya çıktığını merak ettim. Ve sizlerle birlikte bir kulak kabartmak istedim. Ama bu şarkı yaşayan efsaneden ötesine gitmiyor abi. Bunu bilir, bunu söylerim. Hani bazı şarkıların yapısıyla oynamayacaksın. Bence söylemeye yeltenmeyeceksin bile. Bazı şarkılar, bazı şarkıcılar efsanedir ve öyle de kalmalıdır. Hani başkasının yorumlaması taraftarı değilim. Ama tabii ki bu benim düşüncem. Sevgili Batu kardeşim bana ulaşmış. Selam abimi yayınlar. Sıradaki çalışma sana ve dinleyen herkese gelsin. Cansın, seviliyorsun demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Fazla sahiplenen insan aslında kaybetmekten korkmaz. Bence hayatının bir yerinde birileri tarafından ne fikirleri ne de kendisi sahiplenmediği için öyle olunca her şeyin daha güzel olacağına inanır. Dolayısıyla sevdiği, değer verdiği insana karşı arkadaşı dahi olsa kendi içinde bir sahiplenme duygusu geliştirir. İşin sonunda kaybeder belki ama bunun sahiplenmekle alakası yoktur. Her şey olacağına varır demiş. Yani az önce söylediğime yakın şeyler söylemiş. Ne bileyim, çok sahipleniyorsun. Suçlu sayılıyorsun. Biraz rahat bırakayım diyorsun. Yine suçlu sayılabiliyorsun. Sen böyle değildin. Neden böyle oldun denebiliyor bu sefer. Cevap belli. Sen öyle olmasını istediğini hissettirdiğin için ben de ona göre davranmak istedim. Yani aslında görünür mü bilmem ama seni kaybetmemek adına. Demek kadar kolay aslında ama netice maalesef değişmiyor. Efendim, Buray bizlerle birlikte olacak. Tarzıyla, ses rengiyle çok farklı bulduğum isimlerden bir tanesi. Seni her gördüğümde diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Saatlerimiz 22.00 oldu. 23'e kadar buralardayız ve sıra geldi bu saatin son çalışmasına. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Sorumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Fazla sahiplenen insanlar kaybetmekten mi korkar? Neden? Aslında kaybetmekten herkes korkar da. Fazla sahiplenenler daha mı çok korkuyor? Neden daha çok korkuyor? Onu merak ediyorum. Cem Belevi gelecek. Birisi diyelim, Emrah'ın ölümsüz eserlerinden bir tanesi. Ardından programın ikinci ve maalesef son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: reklamlar.
1: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aşkı meçhul.

0: Aşkı meçhul, aşkı meçhul.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inadını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi, inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına, sessiz kalacaksın. Gitmek yok, inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğini de bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
0: Aşkı meçhul. Her zaman
1: en iyi, en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşkı Meçhul devam ediyor. Aşkı Meçhul.

Şengül Hanım bizlere ulaştı. Hayırlı geceler, saygılar, sevgiler demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bütün güzel çalışmalar sizlere de armağanımız olsun. Ben sıradaki esiri söyleyen isme çok şaşırdım. Çünkü ben kendisini İç Anadolu havalarıyla tanıdım, onlarla sevdim. Hani kıpır kıpır bir adamdı, o şekilde dinledim, o yüzden bir garipsedim ama aynı zamanda seslendireceği eser çok da yakışmış. Mahsun Çelik bizlerle birlikte olacak. Kıyma ikimize diyelim, ardından buralardayız, haydi bakalım.

Mahsun Çelik bizlerle birlikteydi. Kıyma ikimize dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Hülya Hanım bizlere kulak veriyor. İyi akşamlar Melih Bey, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki tüm çalışmalar size ve dinleyen herkese gelsin. Bir de müsaadeniz olursa gecenin son şiirine talibim demiş. Gecenin son şiirinde birazdan gözü kulağı gönlü bizde olan tüm dinleyenlerimize armağan etmiş olalım. Fazla sahiplenen insanlar aslında kaybetmekten değil, sevdiği kişiye bir zarar gelmesinden de korkuyor olabilir. Özellikle günümüzde durum malum. Kimsenin inkar etmemesi gereken acı gerçekler var insan dünyası üzerinde. Hal böyleyken kimseyi sahipleniyor diye suçlamamak lazım ama sizin de her zaman söylediğiniz gibi olay bize gelince işin rengi değişiyor maalesef demiş. Çok güzel bir cevap. Hani aslında olay bize gelince işin rengi değişiyor kısmı bile çok güzel. Her şey kabullenmekle başlar. Bu kısmı kabullenebildiysek, bu kısmın farkındaysak ve bunu kendi kendimize dile getirebiliyorsak, yani korkmadan, gocunmadan, iş bize gelince işin rengi değişiyor diyebiliyorsak, bu bile bir başlangıçtır aslında. İnşallah bir gün öyle olmaması gerektiğine tam manasıyla kanaat getiren tarafta olursunuz ve umarım o gün geldiğinde her şey sizin için çok daha güzel bir hal alır. Bizler de buradan tebrik etmiş oluruz. Efendim Elif Karlı gelsin, adaletsiz seçim diyelim. Ardından Emre Şen düştüm diyor. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Hemen şöyle devam etmek istiyorum. Sevgili Ahmet amcamız Selam Evlat'ı yayınlar. Sıradaki çalışma sana ve dinleyen herkese gelsin. Günümüzde birçok kavramın içi boşaldı. Birçok kavram hakaret gibi, ağır bir suçlama gibi gelmeye başladı insanlara ama sahiplenmek dünyanın en güzel, en temiz duygularından bir tanesidir. Lakin bu karşılıksız sevmek anlamına gelmez. Kimi de sevilmediğini bile bile benimsin vesaire tarzında birilerine bir şeylere sahip çıkmaya çalışıyor. İşte yanlış burada başlıyor demiş. Değil mi? Bir de öyle tipler var. Ya benimsin ya toprağın diye. Niye abi, senin alternatifin? Niye toprak yani? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani aşırı derecede geri kalmış bir düşünce, asla anlam veremediğim bir şey ama görünen o ki dünya üzerinde de hangi döneme gelirsek gelelim asla yok olmayacak bir düşünce tarzı maalesef. Efendim sevgili Aydın Bey, sağ olsun, her akşam olduğu gibi bu akşam da bizlerle birlikte. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar dilerim demiş. Eyvallah, teşekkür ederim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve zannediyorum Özlem Ayral'ın programında herkes koyu demli çaylar içerken kendisi hokkalı bir kahve içmiş, en sevdiğim. Afiyet olsun. Vallahi böyle görünce bir afiyet olsun demeden geçemiyorum. Efendim hemen ardından sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela'nın bizlerden bir isteği var. Sen olasın çalar mısın cancağızım demiş. Hemen aldım listeye. Eylem Erdem bizlerle birlikte olacak. Arayacaksın diyelim ardından. Haluk Levent gelsin, iki güzel eser ardından. Buralardayız.

Evet, yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Sırada gecenin son şiiri var. Hiçbir yere yazmadık. Hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk olan, haydi bakalım.

Yorgunum. Bir çare göster sevgilim. Unuttur bana kendini. Öyle bir unuttur ki sevebileyim yerine yeni birini. Yorgunum. Bir çare göster sevgili. Ya al canımı, ya yeniden sev beni. Geri ver ömrümden çaldığın tebessümleri. Geliver yanıma. Siliver gözyaşlarımı. Bir çare ol derdime. Boğ beni dermana. Haklısın sevgili. Haklısın. Çok şeyi bekliyorum giden birinden ama düştüm işte. Çare yok bu halime. Sözlerime sakın gücenme. Beni bilirsin. Düşmesem, yüreğim acımasa sarf etmem bu sözleri. Artık gözyaşları bile uğramıyor göz altlarıma. Aynada görmeye tahammülüm yok kendime. Gel sevdiğim, bir yol, bir çare göster bana. Ve derman ol, bitmek, tükenmek bilmeyen efkarıma.

Evet, yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Sevgili Bülent abimiz uzun zaman sonra bizlere ulaştı. Selamlarımızı göndermiş olalım. Daha iki gün önce olsa gerek, yanlış hatırlamıyorsam. Instagram'da bir storiesini gördüm ve kendi kendime dedim ki, Bülent abi benim burada olduğumu, storiesine baktığımı gördüğünde bir iki güne bana yazar ve bugün burada. Hoş geldin, sefalar getirdin diyelim. Kardeşime öyle geceler, keyifli yayınlar, kolay gelsin. Şükür kavuşturana, sesin iyi geliyor. Hayat nasıl gidiyor demiş. Vallahi buradaysak her şey yolunda demektir. Hayat nasıl gidiyor kardeşim, yoğun musun? Beni sorarsan Isparta Erenler Mehter takımıyla programlara gidiyorum. Bu arada sipsi çalmayı öğrendim. Bir yayınında sana sipsiyle çaldığım bir eser gönderirim. Bugün güzel bir eser rica edeceğim kardeşim. Baha'dan Boş Ver Üzülme, kulağı sende olan tüm gönül dostlarına armağan olsun. Hiç kimse gidenin arkasından üzülmesin kardeşim. Sana bir soru hazırladım. Eli boş da gelmemiş. Demiş ki, herkesle arkadaş olunur ama herkesle dost olunmaz. Neden? Yani olabilir, düzenleriz. Bu minimalde bir soru sorarız direkt olarak. Böyle olmasa bile. Vallahi teşekkür ediyorum kendisine. O kadar zaman sonra eli boş gelmiyor. Demiş ki, Burdur'dan sevgiler, saygılar, selamlar. Sizleri Rabbime emanet ediyorum. Hoş geldin, sefalar getirdin abi. Efendim, Baha bizlerle birlikte olacak. Ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sevgili Bülent abime çok teşekkür ederim. Uzun zamandır dinlemediğim, dinletmediğim çok güzel bir çalışmaydı. Ki Baha zaten söylenecek sözün olmadığı sanatçılarımızdan bir tanesi. Efendim yarın yine aynı saatte saatler Avusturya'da 21'e Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Kim bu Reyhan bizlerle birlikte olacak? Kime bu inat diyoruz ve bizler huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Haydi bakalım.

0: Her zaman en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul sona erdi.

İçimde koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdumda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye bilmiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle sevmek.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül.